0: güzel abi. Güzel bir eser.
1: Eyvallah. Evet. İşte Erzurum aslında evet. Aslında ben Elazığ'da şimdi o 93 harbinde Ağrı'dan Karaköse, Erzurum oralardan Rus geldiği zaman bizim oralara doğru Erzurum'dan gelenler var. Dedem mesela bunun birisi bu dedem. Servet'in amcaoğlunun evet. dedesi. Hepsi oralardan Erzurum'dan baktığı zaman dedelerimiz böyle. Halil'e geldikleri yerdeki kültürü de getirmiş vermişler Elazığ'da.
0: Doğru.
1: Yani tabii. Çoğu Türk'ümüz beraber varyant gibi. Mesela almayı daldan al.
0: Evet.
1: Erzurum'da liverimin gaytanı. Oysa bizde de liverimin yani okunur. Tamam mı?
0: Sözleri var.
1: Yoğurt koydum dolaba. Evet. Bunlar hepsi Erzurum'da ve Elazığ'da olan türküler. Tatyan diyorlar. Biz Tatvan diyoruz.
0: Evet.
1: Elazığ Tatvan. Yine aynı ayaklarda okunan türkülerdir. Neyse bu
0: çok yakın bilgileri evet.
1: Fazla işe girmeyelim. Konservatuar mı derler buralar nedir diye.
0: Ama bilgilenmekte de sizin gibi hocaların yani canım bilgilenmesinde benim. De fayda var.
1: Eyvallah. Yani, eyvallah
0: insan bilmiyor ama bahsettiğiniz gibi mesela bizdeki eserlerin çoğu Azerbaycan, Kerkük'te var.
1: Orada da var. Tabii.
0: Makamlar yine aynı. Makamlar da aynı. Urfa'da var.
1: Aynı evet.
0: Hep yakın.
1: Çakırım.
0: Evet abi.
1: Çakır Dursun'um. Bundan sonra sana Çakır diyeceğim.
0: Zaten lakabım öyleydi.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Çakır. Çakır Dursun.
0: Bazen takırırlardı.
1: Vaa sen de Erzurum'a gidiyorsun gördüm.
0: Evet biz de.
1: Vallahi.
0: Çok sevdiğim bir eser evet.
1: Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım evet, götürelim gidelim. Evet. Hani yaylam.
0: Evet.

0: Dursun'um ağzına sağlık.
1: Sağ ol abi, teşekkür ederim.
0: Değişik bir hani yaylam dinledik.
1: Evet.
0: Tabii sahne ne götürüyorsa onu yapıyorsun.
1: Evet, ne yapayım?
0: O da güzel oluyor, çok güzel oluyor. Hep böyle didaktik, hep aynı şeyler, aynı şekilde okumak da. İşte onun için hoca derdi ki halk müziği dinamiktir. Zamana göre, çağa göre değişe değişe gelir, gün sana gelir. Yani bundan 50 yıl sonra belki bu türkü başka tür şekilde okunacak. Böyle bu bilgiyi de vereyim.
1: Evet.
0: Ondan sonra geçelim. Şimdi eşarbını yan bağlama diyeceğiz. Dostlar, sevgili sazın dilinden izleyenleri. Ama biraz farklı diyeceğiz. Alışılmış eşarbını yan bağlama, biliyoruz onu. Ama biraz daha ağırca diyoruz. Biraz böyle duyguyu yakalamaya çalışacağız.

0: Ağzına yüreğine sal abi, değişik versiyon.
1: Vallahi ya.
0: Evet.
1: Ya ben bunu böyle düşünüyorum biliyor musun Dursuncuğum?
0: Aslında tabii ki bu biraz daha duygulu gibi
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: şey.
1: Tabii.
0: O bizim piyasada okuduğumuz daha böyle
1: Daha bir hareket.
0: hareketli.
1: Tabii
0: Evet,
1: tabii. Ama onun da ayrı bir havası var.
0: yani.
1: Onun da ayrı bir havası
0: Evet.
1: var. Şimdi okuyacağımızın daha ayrı bir havası olsun
0: Demek
1: istiyorum.
0: ki hani Yaylam da öyleydi mesela. Biz
1: Tabii
0: sahnede
1: tabii.
0: daha bir değişik performanstan okuduğumuz için
1: O şimdi
0: şimdi
1: dağların tepesine çıkıyorsun. Falan döken. Falan
0: serbestsin. Evet.
1: döken. Evet Dursuncuğum. Çakır Dursun Şimşek.
0: Buyur abi.
1: Harfı da gideceksin biliyorum.
0: Evet.
1: Celal Özer'in de kulaklarını çınlatalım.
0: Ona Allah hayırlı bir
1: Elazığ'da
0: şifa diliyoruz. Buyur
1: tabii
0: abi,
1: şifa
0: biraz
1: da
0: rahatsız.
1: diliyoruz.
0: Evet.
1: Benim eski öbür programda misafirim olmuştu.
0: Bunu aslında benim dayım şeye okumuştu. 45'lik plak
1: Öyle
0: okumuş
1: mi?
0: 73'te.
1: Dayın kim
0: 73
1: ya?
0: Ali Öner.
1: Ha, Ali Öner senin dayın
0: Tabii.
1: mıydı? Ha, Allah rahmet etsin.
0: Bunun bu türkünün anısı Diyarbakır'da da oldu.
1: Anladım,
0: Rap
1: anladım.
0: TV'de.
1: Ha. O
0: Sayın
1: zaman ben yanlış biliyorum tabii. Ali Öner'den dinlemişizdir.
0: Tabii Ali
1: Celal de
0: Öner'den dinlemişiz.
1: albümü okudu.
0: 73-74'te taş
1: Tamam.
0: plakta yapmış. Suna gelin Harput'ta bir güzel gördüm. Zülüflerin tel tel ördüm.
1: Al yanakta
0: Ali
1: benler
0: Öner,
1: gördüm.
0: dargın mısın Suna gelin?
1: Evet.

0: Diline, gönlüne
1: teşekkür ederim abi.
0: Sağlık.
1: Değerli müzisyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
0: Canım benim, kursunum, çakırım. Çok güzel oluyor. Harfı da gittik.
1: Evet.
0: Dostlar, sazın dilinden harfı da görmeyenler şöyle bir ufaktan bir harfıta doğru gitsinler. Elaziz'e, Elazığ'a gitsinler. Kadim bir şehirdir Harput. Elazığ olmadan Harput vardı. Harput şehrimiz. Asıl Elazığ, ekenek kısmı yani mezrası Harput'un. Çok tarihi güzel yerlerimiz var. Bu arada reklamını yapalım Harput'umuzu. Tabii, herkes yapıyor. Ne yapayım yani?
1: Tabii hocam, bu yıl da gitmelerini tavsiye ederim.
0: Evet,
1: bu yazın
0: evet,
1: Harput
0: evet.
1: Daha değişik bir şey oldu.
0: Aa, buradan bir şey söyleyeceğim. Ben bir projeden bahsettim. Yılın belirli bir gününde bir hafta Elazığ'da olmak projesi.
1: Evet.
0: Ben bunu Kasım'ın ilk haftası diye yapmaya çalışacağım. Bilesiniz ki Kasım'ın ilk haftası Elazığ'dayım. Diğer dostlar da, Elazığlılar da oraya Kasım'ın ilk haftası gelsinler. Hı. Görüşelim.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Silifke dolaylarından bir türküyle geleceğiz. Silifke ile ne alakam var derseniz, orası da klarnet, Elazığ da klarnet.
1: Evet.
0: Orada da Silifke oynandığı zaman klarnet şahane çalarlar orada klarnetçiler.
1: Tabii.
0: İndim geldim Silifke'den buraya. Hep güzeller dizilmişler sıraya.

0: Ağzına yüreğine
1: Şahin
0: sağlık abi.
1: abiye Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Anladım.
1: Şahin Gültekin hocamız benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Dönüm noktalarından birisidir. Onun beni görmesi bir yerde ve beni çağırması. Allah mekanını cennet eylesin.
0: Amin de olsun abi.
1: Bu türküleri, Denizli türkülerini böyle zobalarında guru meşe havaları çok yakışırdı ona. Dağlarda duman güzeldir gibi türküler. Şahin abi mekanı cennet olsun.
0: Öyle olsun abi.
1: Evet dostlar, gittik Silifke'ye. Klarnet her yerde var şimdi hemen hemen.
0: Evet.
1: Evet. Klarnet Elazığ'da da var.
0: Elazığ'da var. Biz tabii ki halk oyunlarda Silifke'de hep görüyorduk.
1: Tabii, yani. tabii. Elazığ'da bir çarşı var hani.
0: Elazığ uzun çarşı var abi.
1: Evet, onu çok okuyalım. Gittik geldik.
0: Evet, evet. Gazi Caddesi.
1: Gazi Caddesi.
0: Başka caddemiz yok.
1: Başka
0: zaten.
1: Caddemiz yok. Dursuncuğum, evet. Elazığ uzun çarşı diye bir türkümüz var. Onu okuyacak.
0: Evet.
1: İnşallah.

0: Dursun canım kardeşim, ağzına
1: Buyur abi.
0: gönlüne sağlık,
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: güzel
1: Sağ ol.
0: oldu.
1: Sağ ol abi.
0: Ama ben istiyorum ki Elazığ'la beni doldurdun. Bir Elazığ türküsünü de beraber okuyalım.
1: Başım üstüne abi.
0: Olur mu?
1: Tabii ki, neden?
0: Hadi bakalım, al
1: Tamam abi.
0: mikrofonun eline.
1: Evet abi.

0: Dursuncuğum, ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim abi, sağ olun.
0: Bir eser daha okuyalım. Elazığ'dan diyorsun.
1: Elazığ'a gitmişken dağlar dağ mı okuyabilir miyiz?
0: Okuruz, okuruz. Sazlar da vardır, sağlamdır.
1: Buyurun abi.
0: Tabii ki, tabii ki.

0: Gönlüne sağlık.
1: Sağ ol abi. Teşekkür ederim.
0: Doyurdun bizi Elazığ harfıda. Zaten hasretiz.
1: Gidelim abi.
0: Gözümde tüti perçencin tutu.
1: Eyvallah.
0: Mulla köv kavunu paşa armudu. Keşke gilapayı duzlu isotu. Tandur ekmeğini loru öskedim. Olmim iki düğün dernek alayı. Tutmim iki önde gençler halayı. Alayı. Delilosu çayda Ayda çırayı. Avrişi.
1: Hamzaray'ı.
0: Hamzaray'ı da öskedim. Kore mamo divan maya söylermiş. Şeyda bülbül coşup feryat eylermiş. El ezberi, müstezatı, tecnisi, Şirvan'ı da özledim babu diye evet. Eskilerden evet. Böyle bir Elazığ. Özlemek, özlemek demektir evet. Arkadaşlar. Bilesiniz. Değerli dostlar, geldik programımızın sonuna. Değerli kardeşim, canım ciğerim, o çok yoruluyor biliyorum. Bugün geldi, bizlere konuk oldu. Bizlere güç kattı. Allah ondan razı olsun.
1: Sizden de razı olsun abi. Evet.
0: Bitiriyoruz Dursuncuğum. Var mı bir sözün?
1: Abi sözüm şöyle. Sizin gibi değerli, kıymetli hocamın, ağabeyimin programında olmaktan mutluluk duyarız. Evet. Tabii. Gurur duyduk. Değerli müzisyen arkadaşlarımın hepsine eyvallah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Değerli kameraman arkadaşlarımızın, rejideki arkadaşlarımızın hepsine teşekkürler, şükranlarımı sunuyorum. Bizi izleyen tüm Türkiye'ye, Elazığ'a saygılar, evet. Sevgiler, her şey.
0: Selam gönderiyoruz.
1: Olsun. Selam olsun. Efendim.
0: Selam gönderiyoruz. Evet. Dostlar, bitiriyoruz programı. Öncelikle Abdurrahim Karakoç Hoca'nın İsyanlı Sükut isimli şiiriyle geleceğim huzurlarınıza. Arkasından bağlı olarak söz müziği bendenize ait Malazgirt'ten başlar Türk'ün seferi, Alpaslan'dır bu seferin neferi diyeceğiz.

girmişti makama arzu hal için. Bey dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu, eğdi başını. Odadan dört büklüm çıktı dışarı. Gözleri çakmak çakmak, rengi sapsarı. Bir baktı binaya alttan yukarı. Vay dedi, yutkundu, eğdi başını. Çekti ayakların kahveye vardı. Çıkarttı tabakasın cigara sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başını. İçmedi, masada unuttu çayı. Çağırdı garsonu, vere parayı. Uzattı çakmağı ve cigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Doldu gözlerime bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş?

Ve bu haftaki konuğu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diyecek miyiz bugün acaba diye bir soru bıraktım sevgili seyircilerimiz size ve sol tarafıma. Sol tarafımda çok değerli iki tane konuğum var. Şahane bir grubum var diye. Sufle bizlerle beraber bugün müziğin ritminde sufle ritmi tutacağız. Neden majörler tükendi minörlere yolculuk dedim az sonra söyleyeceğim ama öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Nasıl keyifler?
1: İyiyiz.
2: Çok
1: güzeliz. Sen de çok iyisin, çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle tanıştık bu program vesilesiyle çok memnun olduk.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben de aynı şekilde çok hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz hem de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok tatlısınız. Bundan sonra sizin müzik yolculuğunuzda da bol bol denk gelmek dileğiyle diliyorum.
1: Evet, konserlerimizde bekliyoruz.
0: Evet, konsere kesinlikle gelmek istiyorum. Sufle grubu diyoruz. İsmen tabii ki o kadar çok sufle ama Göksu Taş Çeviren Mustafa Kemal Atik diye de bir de evet, böyle bir anons etmek istedim Göksu ve Mustafa'yı. Majörler tükendi, minörlere yolculuk dedim. Bugün biraz minörlerden mi gideceğiz, slow şarkılardan mı gideceğiz, evet. Nasıl olacak?
1: Evet, yani genelde bizim biraz öyle oluyor evet. Zaten. Eskiden çok mutlu şarkılar yapardık aslında, majör şarkılar yapardık. Sonra biraz daha böyle minörlere kaydık. O da onun da bir acısı bir iyi geliyor sanki ama böyle bir garip bir şey var. Çok mutsuz şarkılar dinlerken de aşırı keyif alır ya insan. Öyle bir
0: ben alıyorum. Şey mesela oluyor. Sizde evet. Alıyorum. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü az önce bir prova yapılırken Göksu'nun sesini dinlerken canlı dinlerken bir çıkarımım oldu. Bakayım nasıl karşılayacaklar. Sesinle masaj yapıyorsun.
1: Çok iyi. Çok iyi başlık bu arada.
0: Bunu al kullan.
1: Çok iyi.
0: Bunu sana bıraktım. Al sana cebine koy. Kullanabilirsin.
1: Sevindim.
2: Doğru.
1: Yani çünkü herkes çok iyi masaj yapamaz böyle.
0: Evet. Eğitimini aldın mı?
1: Yok yani ama şey o rahatlamayı veriyorsa sesim tabii ki mutlu oldum. Yani teşekkür ederim.
0: Yani ben böyle çıkarımları seviyorum. Seyircim de bilir. Ve fakat böyle herkeste farklı bir şey uyanıyor. Zaten o yüzden gerçek oluyor. İlk defa böyle provada dinlerken müziğin ritmi seyircileri böyle oldum. Aa resmen sesiyle masaj yapıyor.
1: Yoruldun mu diyorsun?
0: Yoruldum bir rahatladım bana bir şey oldu dedim. Bunu çekim sırasında söyleyeceğim bir şey mi söyleyeceksin?
2: Evet. Yok ben mi söyleyecek miydim? Ha ben de kadife gibi ya böyle kadife şeye yatarsın yani böyle suratına.
1: Öyle diyen oldu daha önce aynen ama bak masaj olayı şeymiş.
2: Masaj olayı daha iyiymiş.
1: Bir de böyle geçen ne izledik? Sinestezi miydi neydi o hani?
2: Renk olarak görmek hani sesleri.
1: Bir şeyi duyduğunda onu görsel işte algılayan. İşte ya da dokusal algılayan işte bazı insanlar oluyor ya hani o sanki böyle o insanların hissedebileceği bir şeymiş gibi geldi bu söylediğin. Güzel
0: çok
1: oldu
0: güzel
1: yani.
0: Bir evet. Gözlem ve şey, evet senin söylediğin şeyle şimdi kendimikini birleştirdiğim evet. Zaman kadife sesli sanatçı o çok söylenen bir şey.
2: O, evet.
0: O birçok kişi için de kullanıldı zaten ama ses masözü diye Göksu'ya yeni bir manşet attırabiliriz. Şimdi sizle ilgili yıllardır tabii tanıyoruz. Yıllardır takipçileriniz var, sevenleriniz, hayran kitleniz. Aynı zamanda karı kocasınız.
1: Evet.
0: Müzik yolculuğunuz ve hayat yolculuğunuz bir arada devam ediyor. Ne kadar paralel devam ediyor?
1: Çok.
2: Yani paralel değil hatta.
1: İç içe gibi şöyle
2: fazla
1: falan
2: içince,
1: gibi
2: evet.
1: Bir şey yani.
2: Full birlikteyiz
0: muhakkak
2: yani.
0: Ki hem grup olduğunuz için hem de müzikle beraber mi başladı aslında sizin aşkınızda?
1: Öyle oldu. Yani tabii. Aslında aynı anda da başladı gibi oldu sanki. Biz ODTÜ'de tanıştık ikimiz evet. Orada okurken. İşte böyle çimlerde, mimlerde o üniversite müzik yapmak isteyen üniversite genci heyecanıyla ikimiz de müzik yaptık yani birkaç yıl. Önce sevgili değildik falan. Ama sonra yani zaten birçok kişi de bunu yaşıyordur. Yani beraber çalışan ve bunu yaşayan çok insan var aslında. Biraz böyle sanatın içinde sürekli birlikte oldukça herhalde sonuçta duygusal bir iş yapıyorsun.
2: Gitar çalarak tavladım diyebilirim.
0: Ben onu düşünüyorum. Yani. Sen bir iki sene bekledin gibi bir his var içinde.
2: İkna ettim herhalde böyle ince ince.
1: Ya Mustafa da korkmuş şimdi hani belki devam etmeye sana bir şey olur falan. Şimdi bu işi de bozmak istemem. Hani profesyonel de olmak istiyorum ama şimdi arkadaşlarımız da bozulursa falan biraz böyle bir
2: Ben bir ara kapatmıştım, evet, gerek yok tamam biz müzik yapıyoruz falan dedim.
0: Ama sen yani içinde ilk gördüğün andan itibaren aşık mıydın?
2: Tabii o yüzden yanaştım gibi.
0: Çünkü ben onu bir hissettim yani sırf müzikle yanaşılmadı bence.
2: Tabii.
1: Ama tabii, ondan tabii, sonra
2: amaç farklıydı
1: yani,
2: da sonra evet, işte müzik işi güzel gidince profesyonel oldum dedim.
0: Ama 20 yaşındayım. Ve o günlerden bugünlere geldiniz. Evet. Andayken de şu anda Melike ile müziğin ritmindesiniz ve sizin ritminizle devam etmek istiyorum.
1: Evet.

0: Şimdi Göksu'cum az önce şöyle bir şey söyledin. Kariyerimizin başlarında biraz daha majörler, biraz daha neşeli şarkılar yapıyorduk biz de biliyoruz. Şimdi daha hüzünlü şarkılara doğru gidişat var dedim. Bunun bir sebebi var mı acaba? Bilinçli mi yani?
1: Yani çok aslında sanırım biraz bizim dinlediğimiz şeyler de öyle olmaya başladı. Yani eskiden işte üniversitedeyken falan biraz tabii ortam da öyleydi sanki. Dinlenen müzikler daha işte rock
2: Dünya
1: dinleniyordu.
2: müziği de
1: Dünya
2: öyleydi
1: müziği işte mesela Coldplay çok dinlerdik. Çok mutlu şarkılar dinlerdik biz de. Sonra biz de ne bileyim daha mutsuz şarkılar dinlemeye başladık.
2: Daha mutsuz olduğumuz için değil ya. Mutluyuz, evet.
0: Peki, şimdi müziğin ritmi bizim programımızın adı ve ritim çok önemli bir şey. Hayatın içerisindeki her şeyde ritim var. Yani kalp atışımızdan, işte şu anda duyduğumuz dalga sesine, adım sayımıza kadar. Bunu ben size anlatmıyorum. Müzisyen olarak siz bana daha iyi anlatabilirsiniz. İkiniz birbirinizin ritmini nasıl yakaladınız? Çünkü bir de bunu müziğe taşıdınız.
1: Güzel soru, evet.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: yani burada az önce arada konuşuyoruz tabii. Sunuculuk da zor iş, tecrübe işi falan diyorum sürekli sanki. Her
0: Yok
1: soruna
0: ama
1: bir
0: çok
1: yorum
0: teşekkür
1: veriyorum.
0: ederim. Hoş yani.
1: Ama öyle gerçekten zor iş yani.
0: Yok sizin işiniz daha zor.
1: Estağfurullah.
0: Mutluluğunuz artarak devam ediyor mu? Peki. Soruya dönersek eğer.
1: Vallahi nasıl
0: ben size
1: yakaladık
0: düşünme payı
1: ritmimizi?
0: verdim şu
2: Yani
0: anda.
1: Ben düşünmedim o sırada.
2: birbirimizin aynı olmadığı çok an oluyor tabii ki yani. Biz çalışırken mesela
1: Evet.
2: çok tartışırız.
1: Eskiden daha da
2: İlişkimizde o
1: çok
2: kadar
1: tartışıyorduk
2: tartışmıyoruz
1: sanki.
2: yani.
1: Evet.
2: Çalışırken

0: Gerginlik.
1: Zamanla oldu biraz herhalde ya.
2: Müzik yani... üzerine daha çok tartışıyorsun.
0: Tabii, evet.
2: Peki Mustafa, sen bir ritim olsan hangi ritim olurdun?
0: Dört dörtlük olurum dümdüz.
2: Dört dörtlük. Evet, fazla.
0: Hep aynı. Ben modum da bozulmaz hiç çünkü. Hep aynıyımdır yani. Çok aşağıda düşmem. Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim
1: BPM'in
0: yani.
1: BPM'in yüksek olabilir.
0: BPM'in yüksek olur, evet.
2: Evet, 120, bence.
0: 30, 130, 140.
1: Evet.
0: Dört dörtlük ömür boyu akarım.
2: Dört dörtlük bir eşiniz var efendim.
1: Dört dörtlük.
2: Sen bir ritim olsan, ben çünkü yakalayacağım, ortak ritmi bulmam lazım sevgili seyirciler. Benim de burada işim zor. Bak sonra...
1: Yani ilginç bir soru.
0: Güzel soru.
1: Sürekli bugün Melike'yle birbirimizi öve hal olduk.
2: Ama bütün sorularımı böyle yapar. İlginç bir soru.
1: Düşünüyorum.
2: Bir soru, güzel bir soru. Bu soruyu bir yerde kullanmalıyım diye.
1: Ben masajda kaldım en son. Oradan devam edeceğim.
2: Masajı keşke sonunda söyleseydim.
1: Ya evet. Valla ben dört dörtlük olabilirdim ama yani ritim olarak... nasıl desem, şeyi seviyorum.
2: Vals,
1: yani.
2: Vals 3-4'lük yürüyüş... gibi geliyorsun şu an.
1: Yok yani yürüyüş 4-4'lük ama böyle daha hip-hop R&B bir şey gibi yürürdüm. Hani öyle nasıl desem, 120 BPM'lerde değil belki ama daha böyle salınımlı bir 4-4'lük olurdu yani.
2: Peki o zaman müzikal anlamda bir şekilde birbirinizi 4-4'lük şekilde yakalamışsınız.
1: Yani evet, inşallah öyledir.
2: Bunu ritmini hayata nasıl uydurdunuz?
1: Çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında. Çünkü o her grubun, yani hem tabii ki ilişki halinde olduğumuz için o ayrı ama her grubun da tabii ki yaşadığı bir şeydir yani o. Çünkü bir yerden sonra da artık tahammül edemezsin yani, sürekli müzik ve iş konusu kafana takarsan, o stresi yansıtırsan.
0: Evet, bir de hayatta bizim zevklerimiz gittikçe birbirine benzemeye başladı yani, çok farklı değildi de. İyice böyle ortak şeylerden hoşlanmaya başladık. Yani hayattaki tüm dinlediğimiz müziklerden gitmek istediğimiz ülkeye kadar, yaptığımız müziğe kadar.
1: İlk zamanlarda aslında yakındı çok. Tabii sonra daha çok vakit geçire daha çok benzedik galiba.
2: Kim kime daha çok benzedi?
0: Ben Göksu'ya daha çok yaklaşmış olabilirim.
2: Ama bu erkeklerin mahpus kaderi.
0: Şimdi erkek egemen bir kendi... Toplumunda biliyorsun ya, lisede, üniversitede erkek tüm zevkler farklı yani. Bir ilişkiye başlayınca müzikle birlikte de tabii daha entelektüel, kültürel bir tarafa doğru yaklaştım diye.
2: Harika olmuş o zaman.
0: Göre, evet.
1: Ben de ama şey açıdan onu çok benzedim. İyi ki de benzedim. Yani biraz daha ruh halimi stabil tutabilmemi sağladı Mustafa'da yani. Ben çok inişli çıkışlı, çok işte negatif falan bir tiptim. Biraz daha sağ olsun beni pozitif bir yere çekti yani.
2: Şarkıları söylerken hayran hayran seni izliyordu. Şimdi ben yine bir o ana gitmek istiyorum. Sonra sahnede nasılsınız biraz ondan bahsedeceğim.
1: Tamam.

0: Evet, hayran hayran Göksu'yu izliyorsun şarkıları söylerken. Uzun zamandır izlemiyor, dinlemiyor gibisin.
1: Evet öyle. Ben de sahnede yanında olduğum için hiç karşıdan izleme imkanım yıllardır olmadı yani.
2: Evet, böyle bir iki belki yine akustik bir şeyde falan ama çok
1: Yine
2: olmadı galiba, evet.
1: belki işte piyano, vokal
2: Bir de
1: yine belki
2: akustik
1: bir
2: olunca
1: yerde.
2: böyle direkt hani
1: Yüzüne
2: izliyorsun.
1: yüzüne çarpıyor.
2: Yüzüne yüzüne
0: nasıl özlemiş misin sahnedeki
1: Özlemişim vallahi,
0: halini?
1: evet. İnsanların niye geldiğini anladım yani konsere.
2: Ya teşekkür ederim. Bak şimdi.
0: Gitarsız geldin bugün.
1: Evet. İşte bunun için.
0: İzlemek
1: Karşını
0: için.
1: izlemek için,
0: Evet,
1: evet.
0: çünkü seni sahnede gitarınla
1: Evet.
0: dinliyoruz aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Aynen.
0: Sahnedeki paslaşmalarınız artık çok ezber olmuştur diye düşünüyorum. Nasılsınız? Kıskançlık var mı sahnede?
2: Yok ya, hiç
1: Hiç yok
2: yok.
1: ya. Sahnede hiç yok. Paslaşmalarımız da evet, artık hangi şarkıda geleceği, yaklaşacağı.
2: Evet.
1: Tabii biraz yani çalışılmış bir şey olduğu için değil de o an orada hep güzel
2: Alışmak
1: oluyor.
2: hali de oluyor. Şimdi bazı şarkılarda konfor alanı oluyor artık o zaman gitmek etmek. Ama şey, bazen mesela şimdi bazı konserler mesela çok anısı bizde büyük olan konserlerde mesela beraber sahnede ağlamışlığımız falan, böyle bakışıp falan, işte bir ODTÜ konseri yapmıştık geçen bahar şenliğinde ODTÜ'nün. İşte orada okuduğumuz için işte ilk defa Devrim sahnesinde bilmem kaç bin kişiye konser verdik falan, bakıyorum Mustafa'ya gözleri dolu dolu, ben böyle ağlıyorum falan, yani
1: Ben gözlüğü taktım ağladım yani.
2: öyle anlar tabii
1: Gözlüğü
2: çok.
1: getirin dedim taktım.
0: Ama bu müthiş bir an
1: Evet.
0: gerçek.
1: Çünkü hep diğer
2: Evet, çok
1: taraftaydık,
2: güzel.
1: karşıdaydık yani biz yıllarca o tribünde birilerini izledik ya da orada müzik yaptık. İlk defa sahneye çıkıp o tarafa karşı söyledik.
0: Nasılmış o taraf?
1: Çok güzelmiş. Daha güzel
2: Çok
1: bence o
0: güzelmiş.
1: taraf.
0: Orada
1: Herkese
0: kalın.
1: nasip etsin Allah yani.
2: Evet.
0: Peki o yıllara gittiğinizde, ODTÜ'de öğrenci olduğunuz yıllara gittiğinizde, oradan diğer tarafa baktığınızı varsayarsak, yani kaç senesi mesela öğrencilik yaptığınız sene?
2: Biz 2012'de falan
1: tanıştık. Ya
2: tanıştık,
1: şey
2: müzik
1: başladık
2: yapmaya
1: müziğe
2: başladık
1: falan.
2: diyeyim. Aynen.
1: 2010-2014
2: O
1: arası.
0: civar. 2010-2014 arasına gidiyoruz şimdi. Zamanda geriye doğru yolculuk yapıyoruz. Ve o yıllardaki Mustafa ve o yıllardaki Göksu şu anda bu yıllara bakıyor. Kendinize ne söylemek isterdiniz? Ya da ne söylerdiniz? Belki öyle bir isteğiniz yok ama ben sizden bir ricada bulunacağım.
1: Ben bir şey söylemek
2: Yani
1: istemiyorum.
2: daha çok çünkü geriye gidip
1: Etkilemek
2: söylenir falan.
1: istemezdim.
2: Ya helal olsun derdim herhalde ya.
1: Yanlış bir şey yaparsın. Hayatı gayet güzel gidiyor.
2: Çok da ellemeyeyim bunların.
1: Evet.
2: Yani helal olsun derdik herhalde.
1: Hangisi hangisine diyor?
2: Geçmişteki bu zamanı
0: Kafalar
2: diyor.
0: karıştı. Bir dakika, tek tek
2: Biz mi
0: diyelim.
2: onlara diyoruz?
0: Sen 2010 yılında bir Göksu'sun.
2: Evet.
0: Ve bugünkü Göksu'ya ne söylemek isterdin?
2: Evet işte, yani ona
1: Tamam, ben
2: böyle
1: tersini
2: derdim ki şu
1: anlamışım.
2: an kendime teşekkür ederdim aslında ya. Yani tabii ki sonuçta o zaman neler yaşayacağını bilmiyorsun, hayaller kuruyorsun falan. Zorlu bir yol yani bu, sen de biliyorsun az çok. Zaten müzikal kısımları falan, onların zorlukları
0: Evet.
2: ayrı. Müzik sektöründe de başka bir sürü zorluk var. Bravo derdim.
1: Ben de oh derdim herhalde. Rahatlardım.
0: Çok gerilmişsin herhalde.
1: Yani burayı hayal ediyordum çünkü. Demek ki tamam olmuş derdim yani.
0: Peki zorluklardan bahsettiniz. Ne gibi zorluklar yaşandı? Böyle çok ağır şeyler yaşandı mı, yoksa klasik böyle herkesin mücadele ettiği kadar ki bir zorluk muydu bu?
1: Öyledir
2: Yani
1: ya. Ağır bir şey
2: evet,
1: yaşamadık tabii
2: yani
1: canım.
2: dönem de değişiyor ya çok. Şimdi mesela şu andaki işte dijital müzik dünyası bambaşka zorluklar getiriyor insana. İşte konser açısından falan bambaşka bir durum var. O zaman bambaşkaydı. Yani herhalde herkesin yaşadığı şeyler. Ama şey kolay değil. İşte mesela İstanbul'da değildik, biz Ankara'daydık. İstanbul'a taşınmaya çalışıyorduk. Bir yandan uzaktan bu işi yürütmek biraz zor oldu. Bir yandan da güzel oldu aslında. Avantajlıydık. Ankara'da böyle izole hissediyorsun. Ve o izole hissin içine daha güzel, daha çok üretiyorsun falan.
1: Evet, Ankara'da
2: Yani
1: üretmek daha kolaydı
2: evet.
1: İstanbul'a göre.
0: Ankara'nın hem müzikseverlerinin, dinleyicisinin çok farklı bir naturası olduğunu düşünüyorum ben. Hem
2: Evet.
0: de Ankara'da müziğe başlayanların. Bunun sırrı var mı? Yani size soracağım, kime soracağım? En mantıklı, en mantıklı
1: Evet, tabii.
0: muhatap sizsiniz ama gerçekten hani şu anda da bizi Türkiye'nin her bir yanından, her güzel şehrinden bir sürü kişi izliyor, seyrediyor, dinliyor. Ankara'da müzikal anlamda böyle bir bir hoşluk var.
2: Evet ve hiç değişmedi. Yani evet. Bu 50 yıl önce de böyleymiş, şu anda da böyle evet, falan. Şey diyorduk değil mi böyle, şimdi bazen hep tabii bunu konuşuyoruz. Sıkılıyoruz aslında Ankara'da, sıkılıyorsun. Yani tabii ki yapacak bir sürü şey var ama artık daha da çok var hatta. Ama Ankara arkadaşlarla ve yani insanlarla güzel bir şehir bence en çok da. Öğrenciler de özellikle o zamanlar en çok böyle bir araya gelip hani evlerde falan müzik yapmaya evriliyor olay bir şekilde.
1: Ankara'da daha çok zaman
2: varmış gibi
1: ben
2: geliyor.
1: Ben şey demiştim ya, yani Ankara'da zaman yavaş akıyor bence. Yani çok vakit oluyordu sanki böyle. Evet. Çalışıyorsun, dışarıda çıkıyorsun, geliyorsun. Burada İstanbul'da bir anda yani gün bitiyor mesela falan yani.
2: Hep seni sanki birileri bir yerden çekiyor, bir şey yaptırıyor. Sen de şimdi mesela Bodrum'a gittiğinde evet, farklı çok, hissediyorsun.
0: Çok farklı.
2: Yani
0: hep bir yetişme derdin oluyor hep burada. O Ankara'da o dert olmadığı için rahat rahat notalarla
1: vakit olunca şarkı yapılabiliyor yani.
0: Peki o zaman biz de yine sizin notalarınızla şöyle rahat rahat keyifli keyifli o güzel sesi dinleyelim.
2: Buyurun.

0: Sizin evi çok merak ediyorum. Çünkü şarkıların hepsi sizin. Hı-hı. Aynı zamanda üretiyorsunuz. Çok heyecanlıdır diye düşünüyorum o üretme aşaması.
1: Evet, öyle gerçekten bu arada. Yani biz aşırı keyif alıyoruz. Hatta bazen konser yapmaktan daha çok keyif alıyoruz şarkı yapmaktan evde.
2: Bağımlılık gibi.
1: Zaten hep de biz salonda yapıyoruz stüdyomuzu falan. Yani öyle hani stüdyo için başka bir oda ayarlayalım, başka bir bina olsun falan olamıyor. Salonda her şeyimizi hani hemen elimizin altında olsun
2: böyle çok
1: diye
2: rahat
1: yapıyoruz.
2: Yayılabileceğimiz bir salon yani öyle yapıyoruz biz. Yani hep devamlı yatıp kalkıp film izle, dizi izle, müzik aç. Birden Göksu çok şey de yapar böyle dizi, çok kaliteli böyle film falan izlediği zaman genelde. Yarısında falan kalkıp evet.
0: Aa, harika.
2: Aynen.
1: Ama bazen banyodayken falan da yapıyorum gelip. Saçımı kurutuyorum mesela.
0: Onu çok yapan duydum. Onu çok
1: yapan evet, bilmiyorum. Öyle bir araştırma sağlık gibi bir şeydi ben sanki okudum. Tuvalette, banyoda o aslında insanın en çok sessiz, kendiyle yalnız kaldığı, kendiyle kaldı.
0: Peki çok mahrem. Yine mahremiyet hani az önce Ankara ile ilgili de konuştuk ya. Orada başka bir mahremiyet var. Olabilir, bu söylediğinde evet. De bir mahremiyet var. Ben de çoğu konuğumda bu banyo tuvalet söylemini... Banyo tuvalet söyleme ama. Biraz daha kibarlaştırarak.
1: Nasıl bir problem bu?
0: Bunu da beğenmiş değil mi? Duydum yani tanıklık ettim ben de bunu ama sizin de şey o salon ortamı, o stüdyo ortamı, film seyrederek vesaire oralardan da oradaki yaşanmışlıklardan ya da senaryolardan etkilenerek de yapmış olduğunuz şarkılar var anladığım kadarıyla.
2: Evet, evet, evet çok var.
0: Birbirinize yaptınız.
2: Var.
0: Ya da birbirinize var, böyle tabii. Mesela şey vardır Çiğdem Talu Melih Kibar aşkı telepatik yöntemlerle artık birbirlerine beste ve söz gönderir hale gelmişlerdi. Var mı buna benzer hikayeleriniz?
1: Var. Yani tabii daha çok benden var.
2: Ben daha senin şarkılarındaki bazı düzeltmeleri yaparak sana mesaj veriyorum. Pus var en neti işte hani... Bir öyle evet, kavgamızın üstüne yazılmış.
1: Aslında evet yani Mustafa'nın bana en böyle romantik hediyesi şarkısal anlamda pustur diyebiliriz yani. O böyle bir işte altyapısı, müziğini yapıp bırakmıştı diyeyim bilgisayarda aslında. Geçen aylarda da hatta bunun hikayesinin bayağı bir geyiği oldu. İşte hakikaten tartıştık bir gün yani evde. Ankara'daydık o zaman.
0: Gayet normal.
1: Çok sıradan bir gün yani. işte bir an böyle çıktı gitti falan ama yani çok da onluk bir hareket değildir aslında. Çok öyle öfke falan yapmaz öyle hareketler. Neyse ben de böyle biraz tribe girdim falan. İşte biraz böyle neler vardı bilgisayarda bakayım derken Pusa bir şeyler yazdım. İşte şimdiki dersen diye diye tıkandım falan. Yani tabii ki o moda girdim ama öyle aşırı da yani şey böyle, korkmadım tabii, şimdi o kadar. Neyse sonra bir yarım saat, bir saat sonra falan gittim markete gitmiş. Geldi daha doğrusu.
0: Anca yani. Gide
2: iki
0: gide.
2: İki tane pozitle geldim yani markete gitmiştim.
0: Dönüşüm güzel olmuş ama.
1: Böyle yorumlar falan şimdi ben bunu anlattıktan sonra sosyal medyada da işte abla drama queenlik seviyen şahaneymiş falan diyor.
0: Alt tarafı markete kadar geldi. Gidebildiğim en uzak yer.
1: Aynen.
0: Pus'un sözlerini bir küçük hatırlatabilir misin bana?
1: Şimdi gidersen diye diye tıkandım. Arkama baktım sevgilim nerede kaldın?
0: On yumurta bir yoğurt çok şeker hikayeler gerçekten. Peki şimdi yeni projelere gelmek istiyorum ben biraz. Biraz güncel ve günümüzden bahsetmek istiyorum. Var mıdır bizi şaşırtacağınız sürprizler?
1: Yani sürpriz olarak aslında şöyle biz de kendimiz de şeyi seviyoruz yani sadece sufle şarkıları işte yani biz kendimizi şaşırtmayı sevdiğimiz için başka başka projeler de yapalım. İşte evde mesela bir şeyler çıkıyor ya bu sufle olmaz deyip falan bir tane grup kurduk Alaturka Club diye.
0: Evet. Onun bilgisi elimde.
1: İşte oradan şarkılar yayınlıyoruz şimdi. Böyle değişik coverlar falan yapıyoruz. Mesela ben şimdi Goksu diye böyle başka bir kanaldan İspanyolca şarkılar yayınlıyorum falan.
0: Harika.
1: Sufle'den de devam ediyoruz.
2: Sufle'den de yakın zamanda ne var? Çıkmış olur mu bilmiyorum ama işte bir Teoman Tribüt albümüne bir şarkı yaptık.
1: Gündoğarken'e yaptık. Böyle tribüt albümler de heyecanlandırıyor.
2: Evet onlar çok güzel oluyor ya. Yani coverlamak zaten aslında çok güzel bir şey.
0: O siz de onu gayet güzel yapıyorsunuz. Peki biz Pus'tan bahsettik. Biraz o küçük kavganızın sonucunda çıkan şarkıdan dinleyelim mi onu?
1: Tabii
0: dinleyelim.
1: Ki.

0: Yapay zeka müzik ilişkisini nasıl buluyorsunuz?
1: Güzel buluyoruz.
2: Yani
1: Yani daha çok Mustafa prodüktörlük yaptığı için o cevap
0: söz sende
1: versin
0: Mustafa.
2: Ya ben
1: konuya.
2: bazen evet ya daha doğrusu hani mesela kullanmadığımız sufleyi olmaz dediğimiz bazı bestedir mesela denettiriyoruz oraya. Yani mesela bu şarkı arabesk olsa nasıl olurdu? Bu şarkı rap olsa, ne bileyim işte R&B olsa nasıl olurdu? O ciddi bir kolaylık
1: Güzel
2: çünkü ben
1: fikir
2: hepsine tek tek
1: veriyor.
2: aranje yapmam lazım yoksa yani görmemiz için. Biz o şekilde kullanıyoruz. Hala müziğimize sokmuyorduk. Yani sokmayız büyük ihtimal ama çıkan isimler var. Bazıları da arkadaşlarımız hatta onların. Bence çok okey yani. Ben
0: Mertlik bozuldu gibi görmüyorsunuz
2: yok
0: yani.
2: canım. Yani bu da bir
1: Ya bence
2: alan yani.
1: beste orijinal olduğu sürece aslında ben
2: Evet.
1: okeyim.
2: Besteyi de evet
1: Yani
2: oraya
1: çünkü artık
2: yaptırırsan o
1: onu da
2: olmaz.
1: yaptırırsanız zaten oradan
2: E
1: sonrası
2: tabii.
1: başka bir şey oluyor ama beste orijinal olduğu sürece
2: Yani
1: bence
2: herkesin
1: sorun değil.
2: aranjör sevgilisi olmuyor tamam mı? Mesela
1: Yani.
2: besteyi yapıyorsun gerisi para yani artık ondan sonra. O parayı
1: Tabii mesela genç
2: veremeyip...
1: insanlar için şimdi öğrenci falan belki besteleri var ama öyle bir bütçesi olmayabilir. Yeni daha müziğe başlıyor
2: E tabii.
1: falan.
2: Belki öyle kendine bir yol bulacak sonra daha kaliteli yapmaya çalışacak yani maddi manevi güçlenince.
1: Ama ilk duyduğumda ben şok olmuştum. Yani ilk böyle birkaç bestemizi işte denediğimizde bu nasıl olur, bu nasıl oluyor aranjesi falan. Böyle gerçekten o sanki Black Mirror'daki hani ya bu bizi ele geçiriyor ne oluyor
0: Gibi
1: falan
0: değil mi? Bir
1: gibi bir şey
2: korkutucu
1: olmuştu
2: geliyor. Bittik
1: yani.
2: dedik bir ara evet.
0: Evet ama öte yandan baktığın zaman da yani hiçbir şeye böyle kesin bir şekilde hayır demeyip
2: Değil mi?
0: açık olmak da
2: Tabii.
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Buna daha rahat cevap verenler yapay zekadan önce müzik yapanlar oluyor. Yani biz zaten
2: Evet, hiç korkumuz
0: biliyorsunuz
2: yok. Evet.
0: yani bakın işte yaptığımız
2: Yapay
0: eserler
2: zekasız da yaptık.
0: yapay zekasız da yaptık. Yapay zekayla da yapabiliriz.
1: Evet,
0: Olmaz mı?
1: üretebiliyorsan her
0: Baban nasıl
1: zaman.
0: bakıyor peki yapay zeka işine diye. Hemen babaya bir atıfta bulunacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkın Hatırla. Bestesi babana ait.
1: Evet.
0: Müzisyen mi diye sordum az önce sana. Aslında müzisyen değil ama
1: Yani
0: muhteşem bir
1: profesyonel değil.
0: beste.
1: Evet. Babam aslında beni müziğe başlattı diyeyim. Yani zaten biz hani evde işte annem radyoda Türk Sanat müziğini açıp mutfakta iş yapardı. İşte babam gitar çalar, şarkı söylerdi. Bize öğretirdi, gitar söyletirdi falan. Ablam da öyle. Zaten öyle bir ortamdaydık ama daha çok o beni işte klasik gitara özellikle böyle ben ağlaya ağlaya işte parmaklarım acıyor falan derken bile zorlardı. Sağ olsun. Oralarda işte beste yapmaya falan başladım ama işte o da böyle şimdi ben bu işi biraz daha profesyonelleştirdikten sonra artık arada şey böyle telefonda ses kaydında işte ıslık çalıp bir bak bir melodim var sana bak sana bir bestem var falan diye atıyor. Ben de onun üzerine hatırlayı yaptım. Yazdım daha doğrusu. Hatta İspanyolca falan yazmıştım. Sonra Türkçesini yazdım ama o geceyi böyle hatırlıyorum. Yani bu nasıl melodi ya falan. Ağlayarak
0: Muhteşem.
1: yazdığımı hatırlıyorum hatta şarkı. Çok etkilenmiştim. Ona böyle teliflerini tamam ödeyeceğim sana falan diye.
0: Ödüyor musun
1: Ödüyorum.
2: teliflerini?
1: Ödüyoruz bir
2: Ödüyoruz.
1: saniye.
2: Üç ayda bir küçük
1: Şimdi
2: bir miktar
1: yemeğe çıkarıyorum onu.
0: Ya çok şeker ama gerçekten buradan da anneye de babaya da sevgiler. Muhteşem bir şarkı olmuş. Bestesi
1: Evet.
0: olağanüstü.
1: Evet
0: Senin
1: bence
0: annenle
1: de.
0: baban da var mı böyle şeyler?
2: Yok. Annem de güzel şarkı söyler ama kendi çapında.
1: Ama onların da Neşet Ertaş'ı mesela bana öğreten aslında Mustafa ve onun ailesi oldu. Öyle bir kültürden geliyor onlar da. Mesela Neşet Baba şarkılarını işte hatta sahnede de bazen söylüyoruz falan. Yani o taraf da aslında ikimiz harmanlamış olduk biraz
2: Evet
1: yani değil
2: biraz
1: mi?
2: Doğu Batı sentezi mi demek istiyorsun?
0: Türkiye mozaiği
1: Biraz öyle oldu.
0: gibisiniz. Öyle bir evliliğiniz var. Senin çocukluğundan itibaren ev çok neşeli ve keyifli geçmiş anladığım kadarıyla. Herkes
1: Evet
0: böyle
1: çok
0: gitarlar,
1: şükür.
0: şarkılar söyleyerek. Senin de gayet aynı şekilde. Çocuğunuzu düşünemiyorum. Bambaşka bir şey de
1: Evet.
0: olabilir ama.
1: Yani müzisyen olmasa da böyle müziğe boğulup yeter artık falan diyecek kesin yani öyle bir şey olsa.
2: Bıkar.
0: Evet
2: Müzisyen
1: ona
2: olmaz o yüzden büyük ihtimalle.
1: belki tam tersi bilemiyorum.
0: Biz sizi baş başa bırakıyoruz diye. Siz bu konuyu bir
1: Yönetmen
0: konuş.
1: olsa en iyisi. Yönetmen olup bize güzel

0: Kendi dinlediğim müzisyenleri de ağırlamaktan ayrıca keyif alıyorum. Ayağınıza sağlık,
1: Çok
0: ellerinize
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederiz.
0: sesinize,
1: Teşekkür
0: nefesinize,
1: ederiz.
0: sohbetinize, aşkınıza sağlık.
1: Ay çok
0: Ay, çok
1: teşekkür
0: sağ
1: ederiz. Senin de enerjine, muhteşem
0: Çok
1: sorularına. Sohbetine
0: beğenildim
1: sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk
0: bugün.
1: geldiğiniz
0: Çok
1: için.
0: çok teşekkürler. Yine böyle bir notalarla dans ettiğimiz başka projelerde denk gelmek dileğiyle
1: Umarım.
0: diyorum
1: İnşallah.
0: efendim. Bugün sufle ritmiyle ritim tuttuk. Haftaya bakalım yine aynı günde, aynı saatte, müziğin ritminde kimler buradan size seslenecek. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, notalarla kalın, müzikle kalın.

0: Vay vay vay.
1: Ya Al Yazar efendim. Ya.
2: Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende. Ya. Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan yapmış. Enteresan bir adam.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Efendim, bir klasik dedik. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler sezonunda yine sizlerle birlikte olmaya, konuklarıyla birlikte bu yıldızla buluşmaya devam edecek. Hayırlı olsun diyelim efendim. Bolca programlara diyelim inşallah hep beraber. Efendim, yine bu sezonda da inşallah nasip olursa çok kıymetli isimlerle, değerli isimlerle bu yıldızla buluşacağız. Eserlerimizi yorumlayacağız. Onların hayat hikayelerinden yine burada bizlerle paylaşacaklarını dinleyeceğiz. Sizlere ulaşmaya gayret edeceğiz. Memleketin hangi kısmından, neresinden bizi izliyorsanız selamlar, sevgiler bizlerden. Bu hafta efendim sezon açılışımızda bu yıldızda olacak değerli isim benim kıymetli abim. Ne zaman abi koş desem koşup gelen ve beni asla kırmayan kıymetli bir büyüğüm. Ama onu özel kılan şeylerden biri de şu ki o halayın kralı efendim. Halayın kralı dediğimiz zaman akla kim geliyor? O bir küstüm diyor, bir yar gelecek diyor, bir Fatih, bir Ayselim diyor ki yer yerinden oynuyor ve düğünlerin vazgeçilmezi oluyor. Efendim kim olduğunu artık anlamışsınızdır. Yıldız'ı hemen bırakmak istiyorum. Üstad, sevgili Latif Doğan buyursunlar.

0: bir toza döndü.
1: Hoş geldin abicim, sefalar getirdin.
0: Hoş bulduk Züleyha, yine seninle birlikte olmaktan dolayı mutluyum.
1: Sezonu seninle açıyoruz, bereketli olasın inşallah.
0: Amin. Zaten besmeleyle girdim içeriye. Hayırlı uğurlu olsun. Seninle olmak güzeldi.
1: Allah razı olsun.
0: Tekrar ekranların başındaki herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum. Çok güzel repertuarlar, çok güzel türküler hazırladık. Birlikte çok güzel
1: senin
0: program yapacağız.
1: Bizdeki yerin ayrı biliyorsun abi. Artık sen aileden olduğun
0: aynen
1: için.
0: Gönüller bir.
1: Gönüller bir. Bu arada şimdi tabii Latif abiyle beraberken Antep'e selam göndermezsek
0: tabii
1: abi.
0: Gaziantep, Kilis.
1: Bizi abi ne yaparlar? Sokmazlar Antep'e Kilis'e.
0: Tabii. Yiyorum. Selam olsun hepinize. Tam Antep ağzı. Hem ilçeme, ilime, Adıyaman'ıma, Besli'me, o çevrelerin hepsine tabii sonsuz saygılar sunuyorum.
1: Bizden de selamlar, sevgiler. Latif abicim şimdi seni bilenler biliyor. Sen konuşmak yerine şarkıları söylemeyi...
0: Yani sloganımız o. Az muhabbet bol türkü.
1: Sloganımız bu. Az muhabbet çok türkü. Evet. O zaman abi seni bir kez daha yıldızla bırakıyorum. Yar gelecek ardından Ayselim diyecek miyiz?
0: Arka arkaya mı bağlayayım?
1: Arka arkaya gelsin.
0: Peki
1: abi
0: o zaman yar
1: buyursunlar
0: gelecek
1: efendim.
0: Buyurun efendim gelsin. Yar gelecek, yar gelecek. Bir Mahmut Atabay imzalı güzel

Ağaç olduk, meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk da petek petek bal verdik. Soflara koymadılar ay senin. Kalbimizi birbirine bağladık, bazen güldük, bazen oldu ağladık. Sevdamızı Rabbimize yolladık. Mahşer günü buluşuruz. Mahşer günü buluşuruz.

0: Vay be abi, ne Aysel'miş.
1: Valla Mahmut abiye söylemek lazım bunu. O yaz Mahmut Atabay'ın hem Yar Gelecek, hem bu eser, hem Küstüm.
0: Küstüm ne Mahmut abi?
1: O da Mahmut abinin Malatya Polat'tan. Sevgili Malatyalı Mahmut abime buradan saygılar sunuyorum. Ellerinden
0: öpüyorum. Selamlar, hürmetler bizlerden de. Küstüm yok bugün ama koyacağız abi, değil mi?
1: Muhakkak. Onu mutlaka araya sıkıştırırız ya. Biz küsmeden para olur mu bu iş?
0: Evet ya.
1: 23 yıldır küserek para kazanan tek adam benim.
0: Kaç, 23 yıl oldu mu abi?
1: 23 yıldır.
0: Hey maşallah.
1: Yani Guinness rekorlarına falan yazı yazsak aslında ben dünyada küserek para kazanan adam diye herhalde.
0: Değil mi abi, 23 yıl küserek hala sahnelerde.
1: Okumadan asla indim. Şimdi bir gün bir düğün yaptım. Tabii o kadar güzel düğünlerimiz oluyor ki, Sevgi Polat'ım çok şahittir buna. Tabii küstüm, okumayı unutmuşuz. Tam sahne çıkış, arkan çıkıyorum. Birisi kolumdan tuttu. Küstüm, bir teyze. La oğlum, biz senin küstümü dinlemeye geldik dedi. Niye sen okumayın dedi. Geri çıktım sahneye. Tabii haklı.
0: Küstümsüz olur mu abi? İmkan olmaz. Yok, okuruz. O zaman küstüm gelecek efendim ilerleyen dakikalarda.
1: Şeref ne? Abi, ne zaman desen.
0: Abi seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Başım üstüne.
0: Ardından Yıldız'la buluşacağız. Seni tabii ki dinlemeye.
1: Biz yine buradayız. Duyacağız. Bir yere gittiğimiz yok. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Buyurun.
0: Efendim sevgili Latif Doğan abimizle sizlere merhaba dedik bu hafta ve hemen ardından Yıldız'da tekrar buluşacağız kendisiyle, ama önce uzanacağız. Birazdan ona benim de bir sürprizim olacak. Şöyle önce bir por dayı kamın sonra diyelim. Buyursunlar.

0: Şahane bir eser. Abi sen gelmişken o zaman ben bir eserimi bir sonraki tura bırakayım. Seni bir daha oturtmayayım. Eşarbını yan bağlama ile devam edelim.
1: Olur.
0: Ardından Fatih diyelim.
1: Önce Fatih diyelim.
0: Önce Fatih diyelim.
1: Kız diye gidelim.
0: Sonra eşarbını yan bağlama. Hazırsan kalkmışken seni oturtmak istemiyorum.
1: Hazırım, hiç sıkıntı yok. Tükenmedim.
0: Tüken Latif abi, ben kaçtım.
1: Gelsin hocam, buyursun o zaman. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.

0: Nefesine sağlık abicim, var olasın.
1: Hepimizin Allah
0: Mendilinle
1: olsun.
0: Beraber oynamaya bir yandan da söylemeye devam ettin. Sen sahnende daima coşturuyorsun ama en çok da sen eğleniyorsun Latif abi.
1: Ya ben işimi yaparken hem seviyorum hem de oynamayı seviyorum. Zaten halk oyunlarını hiçbir eğitim almadan köydeki
0: amcalarımızın,
1: evet, amcalarımızın, dedelerimizin böyle oynadıkları bir hayallerine baka baka, hani bir gözden. Sonra 14-15 çağlarında ilk halk oyunları bütün okullara 15-16 yaşlarında hem ilkokul hem de liselere halk oyunları dersi vermeye başladım. Halk oyunlarında çok güzel yani oynuyordum. Sonra oradaki işte bizim ilçe kaymakamı, sen bütün okullara bir ders ver dedi. Halk oyunu seviyorum. Türkü söylemeyi seviyorum.
0: Bizim içimizde var abi. Biz hakikaten duramıyoruz yerimizde. O evet. Enerjik hal sende de var.
1: Şimdi bir anımı anlatayım.
0: Lütfen abi.
1: Şimdi bir cibin aldık. O cibin içinde işte 900 tane ekmek satıyordum ben. Yani şehir ekmeğini köye götürüyorduk. İlk bizim ilçede yani somun dediğimiz o şehir ekmeğini köye götürülen birisiyim. Bir gün ekmeğini satarken karşı köyden davulun sesi, derler ya uzaktan hoş gelir diye. Lan bir davul çalıyor ama içime atıyor. Rahmetli Arap amca vardı yanımda. Dedim Arap amca, sen her şeyi topla, biz karşı köye gidiyoruz. Niye davulun sesi hoş geliyor? Neyse gittim. Rahmetli Kabzar abi çalıyor tam davulu. Beni görünce gel lan dedi. Halayın başına bir geçtim. Bir 40 dakika yüreğimi soğuttum, oynadım. Sonra gittim benim arabanın yanına gittim. Cibin yanına. İşte somun satmaya gideceğiz, ekmek satmaya. Baktım düğün sahibi geldi. Sen kimsin dedi ya. Nereden çıktın? Dedim vallahi karşı köyde ekmek satıyordum. Davul hoş gelince buraya geldim. Ne ekmeği dedi. Somun ekmek satıyorum. Ne kadar var dedi. Ne bileyim işte arabada var dedim. Hepsini buraya indirdi dedi.
0: Vay.
1: Halay şeysin. Bütün malzemeyi sattırdı yani, parayı kazandı.
0: Evet, parayı kazandı. Halay abi, halaysız olmaz. O yüzden sana halayın kralı diyoruz.
1: Ya estağfurullah. Ya seviyorum oynamayı. Elimden gelen her yöreyi de oynarım.
0: Daim olsun diyelim. Amin. Abi. Şimdi biz son bloğa doğru gittik, geldik artık ama ben müsaadenle iki eser yorumlamak isterim.
1: Şeref duyarım.
0: Ardından senin bir eserini daha dinleyeceğiz ve küssümle veda edeceğiz.
1: Küssüm üstüne. Küsmeden gidersem, küserim
0: zaten. Bize küserler abi. Derler ki olmaz. Şöyle efendim, son aslında artık 20 dakikamız kadar kaldı. Şöyle biz uzanacağız, iki eser yorumlayacağız, arda arda bir halay gelecek. Sonrasında küssüm ile veda edeceğiz sizlere. Buyursunlar.

0: Latif abi, şimdi sen orada oturdun, dinlendin ama finaldeyiz artık. Senden küstüm almadan veda etmeyeceğimizi söylemiştim.
1: Başım üstüne.
0: Halayımızı finale saklıyorum. Seninle finalde halay çekeceğiz. Seni alsam yıldıza.
1: Hemen
0: Yoksa orada
1: ses
0: oturup
1: alayım.
0: söylemek istersen tabii.
1: Yok yok, sesi bir alayım bakayım, bir lavayı ver bakayım hocam.
2: Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma, senin yüzünden canıma, leli, leli, damarımdaki kanıma.

0: Helal,
1: söz
0: nefesini
1: müzik Aziz
0: sal.
1: Çelik hocama, yine Adıyamanlı bir değerli hocamızın, üstadımızın, Türkmen gelinin, git güle gülenin, düzlara yar, düzlaranın bestekarı Aziz hocam.
0: Maşallah. Selamlar, hürmetler ustalara da buradan. Abi programın sonuna geldik. Şereflendirdin bizleri, kırmadın, var
2: nasıl,
0: olasın. Allah
2: nasıl
0: razı olsun.
2: Nasıl başladık, nasıl bitti anlamadım.
0: Valla su gibi.
1: Soluk gibi geldi geçti. Ay, vallahi
0: yani,
1: çok teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: Bir anda bitti, anlamadım program nasıl geçti.
1: Yani asıl ben teşekkür ederim sizin nezdinde bütün sadır arkadaşlarımıza, değerli vokallerimize, sevgili kamera arkasındaki çalışan bütün evet, arkadaşlarımıza,
0: tüm yapım ekibine,
1: ekranları başındaki herkese sonsuz saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Var olasın abicim. Çok teşekkür ediyorum. Le Nure diyeceğiz. Beraber veda edeceğiz. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de Üstad Latif Doğan ile sizlere tekrardan merhaba dedik. Önümüzdeki hafta değerli üstadımız Bedia Akartürk bizlerle olacak
1: hocam,
0: efendim.
1: Hocam ellerinden öpüyorum.
0: Var olasınız. O vakti deyin. Kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Türkü Deryası yarın TRT Müzik'te.
1: Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Tarihiyle, doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divri, Anadolu'nun en özel duraklarından biri. Bu kadim ilçeyi türkülerin rehberliğinde keşfe çıkıyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Divri Ulu Camii ve Darüşşifası, yüzyıllar boyunca açık olan bir şifa kapısı. Bu taş duvarların arasında yankılanan Kur'an-ı Kerim ve su sesleri insanlara umut oldu.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divri Ulu Camii ve Darüşşifası.
1: Evet.
2: Ecdadımız burada akıl ve sinir hastalarını 800 sene önce yaptırdığı Darüşşifa'da büyük heyvan ile ve büyük heyvanda bulunan iç bükey ve dış bükey yelpazeleri ile sesin akustiğini yakalamış, bas ve tiz halini yakalamış. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri havuzda akan su sesiyle birleşip bir kombinasyon halinde akıl ve sinir hastaları odalarında istirahat ederlerken Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle tedavi edilmişlerdir. Burada müthiş, inanılmaz bir akustik var.
1: Evet, şu an konuşmamızda bile gerçekten akustiğin çok iyi olduğu anlaşılıyor. Evet. O zaman duyalım mı bir akustiği?
2: Tabii ki efendim.
1: Medine!

0: taşın ustalığıyla türkünün sıcaklığı buluştu. Bu kadim mirasta yankılanan cura sesi taşların sessizliğine yeni bir hatıra bıraktı. Divriği'ye yukarıdan bakınca türkülerin neden bu topraklardan hiç eksilmediğini daha iyi anlıyorum. Anadolu, türkülerle yaşayan bir yurt.
1: Evet, Mahmut Çamlıca. Divriği'de Mahmut amcamızla buluştuk. Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
2: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde. Evet. Kalktık babadan, dededen bu şekilde gördük, öğrendik.
1: Evet.
2: Başka yöremin dışında çaldığım yerlerde bana şu konuşuluyor. Diyor ki ilk defa böyle bir
1: niye
2: klasik keman
1: değil mi?
2: Evet, çaldığınızı görüyorum. Yöremizin tarzı bu şekilde, böyle yetiştik.
1: O zaman güzel, devam edelim. Güzel, tamam. Uzun hava dinleyelim sizden, evet. Şöyle Divriği yöresi.
2: Evet, aynen. Tamam.

0: Mahmut amca, eline, ağzına, eyvallah, yüreğine sağlık. Gerçekten sağ dinleyicilerin de, izleyicilerin de eminimdir ki kalbine dokunuyorsun.
1: Eyvallah.
0: Ağzına, yüreğine sağlık. Benim de senden bir ricam var ama.
1: Tamam.
0: Ben eşlik ettim sana. Evet. Sen de bana eşlik edersen çok mutlu olurum. Oldu. Çünkü bu yöreyi her yerde dinleyemiyoruz. Divriye'de gelmişken bana eşlik etmeniz onur duyarım, şeref duyarım.
1: Ben de sizden onur duydum.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman güzel bir türkü gelsin. Tamam. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir.
1: Aynen.

0: Eline, ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Sen de yüreğine sağlık.
0: Sağ olun.
2: Bu manzaraya eşlik eden türkülerimiz Divriği hafızamızda bambaşka bir yere taşıdı. Yolumuz değişse de türkülerimiz yol arkadaşımız olmaya devam ediyor. Türküler bazen bir meydanda, bazen bir köprüde, bazen de böyle yükseklerden Anadolu'ya karışır.

0: Anadolu'nun her konağının duvarlarında geçmişten bugüne uzanan nice hikayeler saklıdır. Saklı kalan hikayelere curamız sesi olsun.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Divriği'de tabii ki o güzel seslerden sizinle buluşmazsak olmazdı. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divriğimize.
1: Vallahi çok güzel, çok keyif alıyoruz buradan gezmekten. Biraz sıcak ama olsun.
2: Evet, bayağı sıcak.
1: Her şey güzel. Biliyorsunuz Divriği'de çok önemli ölümsüz ozanlarımızdan halk ozanı Ali Kızıltuğ da var.
2: Evet.
1: Biliyorsunuz Divri Mursal köyü doğumlu.
2: Evet, evet.
1: TRT repertuarında da 2000'den fazla eseri vardır, bestesi vardır. O yüzden benim sizden isteğim şöyle Ali Kızıltuğ'dan güzel bir eser okumanız.
2: Tabii ki de okuruz. Kızıltuğ hocamızı da yad edinmiş oluruz.
1: O zaman bir öf isteğim var benim sizden,
2: tamam,
1: olur mu?
2: Tamam, olur, yapalım.
1: Tamam, hadi bakalım.
2: Rahmetle de almış olalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir isteğim daha olacak. Divriği tabii ki. Yöresinin en eski türkülerinden diyor ki, Divriği'den çıkan yolcu treni gidip de Cürek'te duracak sandı. Size çok yakışacağını düşünüyorum bu eseri.
1: Teşekkür ederim. Olur mu? Okuruz tabii ki de.
0: Hadi bakalım o zaman.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sen de kalemine
0: şimdi normalde ben curayla aslında çalıyorum. Ama ben sizin sesinize uysun diye de eşlik
1: ederim.
0: Ettim.
1: Elinize
0: siz de bana eşlik edeceksiniz
1: tabii
0: ama bunun için şu anda curaya ihtiyacım var.
1: Tamam. He. Türkü?
0: Türkü kim ya?
1: Türkü. Getir kızım.
0: Şaka yapıyorsun. Allah Allah, Allah Allah. Bu tatlı kız kim ya?
2: Gel bakalım, gel.
0: Dam üstüne çul seler
1: tabii
0: diyeceğim.
1: Hepimizin
0: bildiği güzel bir türkü.

0: Alkışlar Türkiye'ye gelsin.
1: Vadinin sessizliğini zaman zaman bir trenin sesi bölüyor. Bizim de türkümüz onun peşinden gönülden gönüle gidiyor.

Her yolculuktan geriye hatıralar kalır. Livri'den bize kalanlar türküler ve türküler her zaman yol arkadaşımız olmaya devam edecek.

0: Vay vay vay.
1: Ya al yazar efendim.
0: Ya. Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan yapmış. Enteresan bir adam.

Ve bu haftaki konu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Vay vay vay.
1: Ya al yazar efendim. Ya.
2: Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende. Ya. Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan yapmış. Enteresan bir.

Buradaki konu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Vay vay vay.
1: Ya al yazar efendim.
0: Ya. Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan, evet, yapmış. Enteresan bir adam.

Ve bu haftaki konuğu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi.

0: Ötesi az hem de doyurucu. Vereyim sağ buraya mezgit. Yer misin?
1: Yer.
0: Yersin.
1: Gel vatandaş gel.
2: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Vay vay vay.
1: Ya ağ yazar efendim.
0: Ya. Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses. Çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan yapmış. Enteresan bir adam.

Ve bu haftaki konu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir. Klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş. Sevgilim bana, sevgilim bana. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olursan kesmedim ve beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

Ben Alper Kış. Aranjman programında farklı coğrafyalarda hayat bulmuş ve zamanla müziğimize kazandırılmış eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Kimi zaman şarkıların kendilerini, kimi zaman da şarkıları hayata getirenlerin hikayesini anlatacağız. Ege'nin iki yakasında ortak bir kelime vardır. Kalassa. Yunanca'da deniz anlamına gelir. Bu şarkıda deniz bir mekan değil, aşkın, ayrılığın ve kaderin simgesidir. Yannis Parios bu eseri 1979 yılında seslendirdi. Kalassa, dünya müziğinde duygusal derinliğiyle öne çıkan, Akdeniz ruhunu taşıyan eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkıda deniz bir sevgiliye benzetilir. Güzel ama tehlikeli, çekici ama insanı içine çeken bir güç. Anlatı, bitmiş bir aşkın ardından denize yöneltilen sessiz bir iç konuşma gibidir. Bu melodi kısa süre içerisinde Ege'yi aşarak Türk müziğinde yeni bir karşılık buldu. Ajda Pekkan eseri 1980 yılında Türkçe sözlerle ve Ağlama Anne adıyla yorumladı. Böylece aynı melodi farklı bir dilde, farklı bir isimle ama benzer bir duygusal yoğunlukla yeniden hayat buldu. Kelimeler değişti, hikaye yer değiştirdi. Ancak şarkının taşıdığı acı, özlem ve teslimiyet hissi korunarak aktı. Kalassa ve Ağlama Anne, aranjman kavramının yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını gösteren örneklerden biridir.

I'll Survive. Bu şarkı müzik tarihinde yalnızca bir hit olarak değil, bir direniş cümlesi olarak yer aldı. 1978 yılında Gloria Gaynor tarafından seslendirilen eser, ayrılık sonrası ayakta kalma iradesini anlatır. İlk bakışta kişisel bir aşk hikayesi gibi görünse de zamanla çok daha geniş bir anlam kazandı. Terk edilen, yalnız bırakılan ama yeniden ayağa kalkan herkes için bir sembole dönüştü Ayrıl Survive. Disko döneminin parıltılı ritimleri içinde güçlü bir iç ses tanıyan nadir şarkılardan biri olarak kabul edilir. Bu güçlü melodi ve duygu kısa sürede Amerika sınırlarını aştı. Aynı yıllarda Türk pop müziğinde de benzer bir dönüşüm yaşanıyordu. Ajda Pekkan, 1979 yılında yayınlanan Superstar 2 albümüyle aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden birini ortaya koydu. Bu albümün tamamı yabancı şarkıların Türkçe uyarlamalarından oluşuyordu. Albümde yer alan Bambaşka Biri, bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bambaşka Biri, bir ayrılığın ardından yaşanan içsel dönüşümü anlatır. Anlatıcı, artık eski kişi olmadığını söyler. Kırılmış, değişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Bu yönüyle şarkı, Ayrıl Survive'ın taşıdığı ruhla aynı çizgide durur. İki eserde de ortak olan duygu, terk edilmenin ardından gelen yeniden var olma halidir. Superstar 2 albümündeki tüm Türkçe sözler, aranjman kültürünün en önemli isimlerinden Fikret Şeneş tarafından yazılmıştır. Şeneş, yabancı melodilerin üzerine yalnızca çeviri değil, Türk dinleyicisinin ruhuna hitap eden yeni hikayeler kurmuştur. Bambaşka Biri, bu yaklaşımın sonucu olarak orijinalinden bağımsız bir kimlik kazanmış, Ajda Pekkan'ın güçlü yorumu ile Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edinmiştir. Ayrıl Survive bir haykırıştır. Bambaşka Biri ise sessiz ama net bir kabullenmiştir. Biri ayağa kalktığını ilan eder, diğeri değiştiğini bildirir. İki farklı dil, iki farklı kültür ama aynı duygusal eksen. Ayrılıktan sonra yeniden kendini kurmak. Bu eserler aranjmanın yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını, duyguların dilden dile, kültürden kültüre nasıl taşınabildiğini gösteren güçlü

0: Was ich dir sagen will, fällt mir so schwer.
1: Almanca'da sana söylemek istediğim şey anlamına gelir. Bu şarkı söylenemeyen duyguların, yarım kalan cümlelerin ve içte biriken bir aşkın anlatımıdır. Eser Avustralyalı besteci, piyanist ve yorumcu Udo Jürgens tarafından 1967 yılında seslendirildi. Udo Jürgens yaklaşık 50'den fazla albüm yayınladı ve toplamda 100 milyon üzerinde albüm ve single şeklinde müzik çalışması sattı. Avrupa pop müziğinde duygusal anlatımı ve melodik gücüyle öne çıkan sanatçılardan biridir. Was ich dir sagen will içtenliği ve yalınlığıyla dönemin romantik pop anlayışını yansıtan önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkı bir insana söylenmek istenen ama bir türlü dile getirilemeyen duygular etrafında şekillenir. Aynı yıl bu melodi Türk müziğinde yeni bir kimlik kazandı. Ajdar Pekkan bu eseri 1968 yılında Türkçe sözlerle seslendirdi. Böylece şarkı Almanca'dan Türkçe'ye taşınarak başka bir duygusal anlatı kazandı. Ajdar Pekkan'ın yorumunda eser, Batı pop müziği formunu korurken Türk dinleyicisinin duygusal dünyasına uyum sağlayan bir araç.

orijinalinde içe dönük ve itiraf niteliği taşıyan anlatım, Türkçe versiyonda daha doğrudan ama aynı ölçüde duygusal bir yapıya büründü. Melodi aynı kaldı, his değişmedi. Sadece kelimeler yer değişti. Vaz İştir Sagenliğin, aranjman geleneğinin erken ve güçlü örneklerinden biri olarak bir melodinin farklı dillerde nasıl yeni anlamlar kazanabildiğini gösterir. Avrupa'da doğan bir şarkı, Türkiye'de başka bir sesle, başka bir hikayeyle ama aynı samimiyetle yaşamaya devam eder.

Arapça'da hurma ağaçlarının yolu anlamına gelir. Bu ifade yalnızca bir yolu değil, hatıralarla, bekleyişle ve ayrılıkla örülü bir iç yolculuğu temsil eder. Eser, Feruz tarafından seslendirilmiş, söz ve müziği Rahbani kardeşlere ait olan Lübnan müziğinin en şiirsel anlatılarından biridir. Şarkının merkezinde bir yol vardır. Hurma ağaçlarıyla çevrili bu yol, geçmişle bugün arasında uzanan sessiz bir hattır. Bir vedanın ardından yürünmüş, bir dönüş umuduyla beklenmiş bir yoldur bu. Feruz'un yorumunda eser, yüksek bir ağıt değil, sakin, derin ve kabullenmiş bir duyguyla aktarılır. Acı bağırmaz, susarak anlatılır. Bu güçlü anlatı, yıllar içinde Arap coğrafyasının dışına taşarak, Türk müziğinde de elbette karşılık buldu. Tarık Elnal, Türkçe'ye çevrilerek farklı dönemlerde birden fazla sanatçı tarafından seslendirilmiştir.

Ebru Gündeş'ten önce de bu eseri Türkçe'ye kazandıran ve yorumlayan sanatçılar olmuştu. Bu durum şarkının yalnızca bir döneme değil, farklı kuşaklara hitap eden evrensel bir duygu taşıdığını gösterir. Türkçe versiyonlarında yol yine bir ayrılığın ve bekleyişin simgesidir. Mekan değişir, dil değişir. Ancak anlatının özü korunur. Yol bu kez Anadolu'nun içinden geçer. Hurma ağaçlarının yerini başka imgeler alır. Fakat hissedilen duygu aynıdır. Giden vardır, kalan vardır ve arada uzanan bir yol vardır. Tarık Erenal, Türkçe'ye geçerken yalnızca çevrilmiş bir şarkı olmaz. Kültürler arasında dolaşan bir hatıraya dönüşür. Aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden biridir. Bir melodinin farklı seslerde, farklı zamanlarda ama aynı derinlikle yaşayabildiğini gösterir. Bu eser hangi dilde söylenirse söylensin, dinleyeni hep aynı yere götürür. Sessiz bir yola, geride kalanlara ve hiç bitmeyen bir bekleyişe.

0: Fransızca'da kar yağıyor anlamına gelir. Bu şarkıda kar, bir doğa olayı değil, ayrılığın, yalnızlığın ve içsel sessizliğin sembolüdür. Eser, Fransızca şanson müziğinin en önemli isimlerinden Salvatore Adamo tarafından 1963 yılında yayınlanmış. Tombele, Adamo'nun kariyerinde özel bir yere sahip olan ve Avrupa'da geniş bir etki yaratan eserlerinden biri olarak kabul edilir. Şarkı, terk edilmiş bir aşkın ardından gelen bekleyişi anlatır. Dış dünyada kar yağarken, anlatıcının iç dünyasında zaman adeta donmuştur. Kar, sessizce her şeyi örter. Söylenemeyen duyguları, yarım kalan cümleleri saklar. Bu güçlü melodi, yıllar içinde farklı ülkelerde ve dillerde yeniden yorumlandı. Türkiye'de Nilüfer tarafından 1987 yılında Her Yerde Kar Var adıyla seslendi.
1: Her yerde kar var, kalbim serin bu gece.
0: Nilüfer'in Geceler adlı albümünde yer aldı. Türkçe sözler, aranjman geleneğinin öncülerinden Fecri Ebcioğlu tarafından yazıldı. Nilüfer'in yorumunda orijinalindeki hüznü koruyarak yeni bir anlatı kazandı eser. Kar bu kez sadece bir bekleyiş değil, duygunun her yeri sardığını anlatan bir metafora dönüştü. Her yerde kar var ifadesi ayrılığın yalnızca dış dünyada değil, insanın iç dünyasında da hüküm sürdüğünü vurgular. Melodi değişmez, duygu korunur. Kelimeler yerleştirir. Aynı hüzün farklı bir dilde yeniden hayat bulur. Tombla Neş ve Her Yerde Kar Var, aranjmanın yalnızca bir uyarlama değil, kültürler arasında kurulan duygusal bir köprü olduğunu gösteren güçlü örneklerden biridir.

0: Paul Frink.
1: Gelmez o günler. Bu melodi de size tanıdık geliyor mutlaka. O Frink, Night Ark'ın melodiyi merkezine alan, sözden çok atmosferle ilerleyen en karakteristik bestelerinden biridir. Night Ark, 80'lerin sonu ile 90'ların başında şekillenen çağdaş dünya müziği anlayışı içinde caz, folk ve doğu melodilerini harmanlayan yapısıyla dikkat çeker. Grubun müziğinde net bir hikaye anlatımı yoktur. Parçalar daha çok hafıza, zaman ve hatırlama duygusu etrafında dolaşır. O Frink de bu yaklaşımın en güçlü örneğidir. Parça, Night Ark'ın 90'lı yılların başında yayınlanan albümleri içinde yer alır ve grubun en bilinen melodilerinden biri haline gelir. O Frink, adından da anlaşılacağı gibi bir adama, bir armağan ya da geçmişe bırakılan bir pay gibidir. Melodi ileri doğru koşmaz, durur, geri bakar ve bekler. Dinleyiciye açık bir anlatı sunmaz ama güçlü bir zaman kaybı hissi yaratır. Bu yönüyle şarkı bir sonu değil, artık geri dönülemeyen bir dönemi çağrıştırır. Bu melodi Türkiye'de bambaşka bir bağlam kazandı.
2: Ne güzeldi seninle geçen günler.
1: Parça Türkiye'de Coşkun Sabah tarafından Gelmez O Günler adıyla Türkçe'ye kazandırılır. Coşkun Sabah bu şarkıyı 1990'lı yılların ortasında yayınladığı albümünde seslendirir. Türkçe versiyonda Night Ark'ın sözsüz ve açık uçlu yapısı net bir geçmiş özlemine dönüşür. Artık anlatılan şey soyut bir hatırlama değil, açıkça dile getirilen bir kabullenmiştir. O günler geride kalmıştır artık ve geri gelmeyecektir. Türkçe sözlerde vurgu yaşanmış ve kapanmış bir döneme yöneliktir. Gelmez o günler ifadesi bir serzenişten çok kesinleşmiş bir farkındalık taşır. Melodi hala ağır ve düşüncelidir ama Coşkun Sabah'ın yorumu şarkıyı dinleyiciye daha doğrudan bağlar. Parça kişisel bir anıdan çıkarak kuşakların ortak nostaljisine yerleşir. Burada Coşkun Sabah'ın müzikal kimliği belirleyici olur tabii ki. Coşkun Sabah kim? Coşkun Sabah 1952 yılında Diyarbakır'da doğmuş, ud virtüözüyle tanınan, Türk müziğinde Doğu ve Batı tınılarını bir araya getiren önemli isimlerden biridir. 80'ler ve 90'lar boyunca hem besteci hem yorumcu olarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır. Sabah'ın müziğinde melodram değil, ağır başlı bir hüzün hakimdir. Bu nedenle Gelmez O Günler onun repertuarına doğal biçimde oturur. Night Ark'ta O Frink, geçmişe uzaktan bakılan bir melodi gibidir. Coşkun Sabah'ta ise aynı melodi yaşanmış günlerin ardından söylenen bir cümleye dönüşür. Bu dönüşüm uyarlamanın yalnızca dil değil, duygu yönü değiştirdiğini de gösterir. Soyut bir hatırlama, somut bir kabulleniş haline alır. İlginç olan şudur, Night Ark'ta zaman hala akıyormuş gibi hissedilir. Coşkun Sabah'ta ise zaman durmuş, geride bırakılmıştır. Bu yüzden O Frink, Gelmez O Günler, yalnızca bir aranjman örneği değil, aynı melodinin farklı kültürlerde başka bir yaşanmışlık duygusuna dönüşebildiğinin güçlü bir örneğidir. Birinde müzik geçmişi çağırır, diğerinde ise geçmişin artık geri gelmeyeceğini söyler. Ve belki de bu yüzden her iki versiyonda da dinleyiciye aynı yerden ama farklı şekilde dokunur.

0: Vay vay vay.
1: Ya Al Yazar efendim.
0: Ya. Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan yapmış. Enteresan bir adam.

Ve bu haftaki konuğu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Türkü Deryası yarın TRT Müzik'te.
1: Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet, akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlüm buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep birlikte.
1: O halde sahne senin.
0: Hadi bakalım, buyurun arkadaşlar.

geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farzı. Artık seni

0: seni görmemiş farza.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı, okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Haydi. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Kayla alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının.
0: Neymiş?
1: Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeye
0: evet, başlayalım. Tüm vatanı görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzeldir.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım. Sağ kaşıklar olsun. Önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim olacak. Yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirine... Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kaldırdılar değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Evet, stüdyoda kıyamet kopuyor gerçekten. 8 kişi falan var. Normalde 80 bin kişi alışırız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresi çünkü başka bir çekim eğitimcisi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans taşıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizle. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini sonra üstüne şöhret ekleyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Şahin.
1: Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
2: Güzel.
1: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyizin ama bu da evet. Biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi. Kusura bakma. Sokaktayız dede. Ya da büyük anne gibi oldu. Ha, bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle çok bir konser.
2: Dostlarımı, müzisyen kardeşlerimi evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Caner Can, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraberiz bugün. Beko hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bu seninle 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce evet. Yine TRT Müzik'te
2: ama şey... Ama yıllardır müzik yapıyoruz.
1: Aynen, farklı yani. Sahne vardı ondan yıllar önce biliyorsun.
2: Evet.
1: O da güzeldi ama şimdi... tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle... Demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela sonu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı.
2: Biz bunu yapalı 12 yıl olmuştur.
1: Olmuştur. Çünkü evet. Kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da kararsızlığımda evet, öyle evet, bir şey evet. Olduğu için. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı yani trompetleri işte trombonları falan yoktu. Canım mekanlara sokmak.
2: Onlar bizden sonra oldu biraz.
1: Hep senden sonra başladı bu. Veya funk mesela hani ne bileyim sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses'le Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi değil mi? Bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
2: Birkan nasıl ama güzel meç yani.
1: İbrahim Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
2: Yok aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak değerlendiriyorum.
1: Onu da bu arada söyleyeyim hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
2: Hiç alakam yok abi. Hiç.
1: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendine tabi.
2: Ben bu sahnedeki tüm aletleri kendim... Hard case'inden çıkarıp kendim kurabilirim. Hepsinin sound check'lerini yani daha sonra line check'lerini alırım, sound check'lerini
1: İzmir'de
2: yaparım.
1: İzmir'de başlayan muhabbet.
2: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendimi rockçıyım diyemezdim yani. Hani 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya... aitsin diye ama
1: az konuşuyorsun
2: şarkıcıyım.
1: Televizyon programlarına falan da az çıktığın için o yüzden
2: hiç abi,
1: böyle
2: hiç.
1: Çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik anlamında. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkese yapıyoruz hemen detaylara takılıyor. İyi olsun mesela dedik benim ekipten de birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
2: Aslında İzmir'de yani İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda oralarda böyle şarkı söylemeye başladım. Oralarda
1: ama şey anlatıyordun bana geldiğinde.
2: Kitlem oldu yani.
1: Aynı gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir İzmir
2: o dönem performans. Çok yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Yan mekanı
2: insanlar...
1: transfer etmek istemesi
2: evet,
1: var.
2: Evet. İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
1: Ama o da çok
2: zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
1: O zamanki sahnende küçük bütçeler hani her şey küçük ama yine böyle provaya falan takıntılı mıydın hani iyi değişik çalalım falan?
2: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da 23.
1: Başla, Çağrı Telkan.

0: Turan kardeşime selamlar buradan.
1: 23. yılı oldu, 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benle.
0: O da hep küçük Berk ya. Nasıl güzel çalıyor ama.
1: Denizcan yine aynı şekilde. Özcan, yani hepsi uzun yıllardır benle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda. Sürekli idman yapmak zorunda. Bence
0: Kesinlikle
1: müzisyenin
0: aynen.
1: de provası, yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru kelime,
0: Üşenirler.
1: üşenirler.
0: Aynen.
1: Üşenirler.
0: Zaten çalıyoruz abi diye.
1: Ama
0: Bütün provalarda
1: bence işin dinamiği ve püf noktası orası.
0: Şey de
1: Yani
0: var.
1: şey gibi mesela şöyle düşün. Çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor. Ya da çaldığın şeyin kalitesi,
0: Tabii ki
1: temiz
0: sir,
1: ses
0: aynen.
1: basmalar
0: Doğru.
1: ona.
0: Bu da bir
1: Bu da onun gibi
0: yes.
1: abi. Prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor, ya yani ortak
0: Bir de
1: müziğe yansıyor,
0: güncelleme var
1: hem de
0: sende.
1: kendine.
0: Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarını.
1: Yüzde yüz abi.
0: O da var.
1: Yüzde yüz
0: O yüzden hep insanlar
1: hastasıyız.
0: güncel kalıyor.
1: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası, kendi adıma söylüyorum, çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkes dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
0: Alakası tarzlar evet sende var o.
1: Ben de var abi. Bak.
0: A'dan Z'ye alakası
1: Yani
0: tarzlar.
1: yıllarca yani Dream Theater dinledik, Whitesnake dinledik.
0: Evet
1: Atıyorum
0: ya. Alan Parsons
1: ya
0: Project.
1: her şey var abi hayatımda. Yani Jamiroquai'de var,
0: Ama senin
1: atıyorum
0: ruhun da mutlaka o
1: Michael
0: rock
1: Jackson'da
0: sound'unu
1: var,
0: çok
1: Müslüm
0: seviyorsun.
1: Gürses hayatımdaki
0: Beko.
1: benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
0: Müslüm Baba.
1: Atıyorum
0: Allah rahmet
1: onlar
0: eylesin.
1: da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak bence iyi müziği getiriyor zaten.
0: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç ilk albüm kaç yılı?
1: 2010.
0: Taburcu.
1: 2010 yılı.
0: 2010.
1: Ama sen de 2007 falan
0: 2007
1: tanışmamışsın.
0: falan 2007-2008 gibi geldiler işte dedi ki Polat Yağcı var ortak dostumuz. Polat dedi ki sen dedi bir kardeşimi getireceğim falan. Ondan sonra tam 19 yıl olmuş abi şaka gibi ya. Yaşlandın ya Beko.
1: Sen
0: Ben
1: yaşlandın.
0: kendime söylemiyorum. Ondan sonra geldi ya dedim böyle özgüvenliydi o zaman da Berkay. Ya işte anlatıyor bana yine böyle kalpten anlatıyor. Şöyle bir şeyler falan yapmamız lazım falan. O zaman ben ona bir şarkı yapmıştım. Gitmeseydin diye. Sonra zaman içinde kendi yolunu bulan bir şarkı oldu. Ama hala dinlediğimde çok severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgilisine ayrılmıştı kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
1: Çok iyi
0: şarkıdır.
1: şarkı.
0: Gitmeseydin şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
1: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin.
1: Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
2: İyi ki söylemişim. Sen,
1: bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sırada kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Hani öyle çok büyük bir Berkay hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
2: Hayır. Aslında şöyle. Bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
1: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkı?
2: O dönem
1: biraz sesim içeri.
2: O dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Ele İnat.
1: Ele İnat.
2: Aslında o
1: neydi? Nezih Üçler miydi?
2: Nezih Üçler'in yazdığı bir şarkıydı.
1: Selamlar buradan.
2: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü. O albümde
1: çok var o albümde
2: çok
1: ya.
2: Hit var.
1: Taburcu
2: var. Dejavu var.
1: Dejavu.
2: Ömrümün Geri Kalanı var.
1: Ömrümün Geri Kalanı.
2: Ele İnat var. Lolita var.
1: Gitmeseydin. Zaten hepsi... Kararsızım orada değil değil mi?
2: Orada değil. Kararsızım sonrakinde.
1: Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
2: Arabesk, evet.
1: İşte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
2: Evet.
1: Sen ama ilk bana ben, hatta bunu da arabada söylemiştin. Böyle
2: 9 yıl önce.
1: Yıkılacak şimdi ortalık.
2: Hatırladın mı?
1: Evet.
2: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabeski biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
1: Sound'uyla değiştirmiş.
2: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğim ama yine söylüyorum.

0: kendimi asla hani popçu, rockçu, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
1: Bu evdeyiz lafı nereden çalışıyorum. Çıktı? Hani evde gerçekten
0: aslında pandemideydik.
1: Evin alt katında yapıyordun ilk katında.
0: Biliyorsun.
1: O yüzden
0: yani evdeyiz. Yıllarca evin alt katını full müzik yaptım. Yıllarca.
1: Dede lafı da bu müzisyenlerin bir iyi müzisyenler söylediği laftır. O da senden çıkma yayında.
0: O bana birçok arkadaşım İzmir'den dediği bir şeydi. Evet. Ben de o cümleyi dedeciğim. Çok kullanıyorum. Dede dede dede. Ondan sonra üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede. Böyle sonra projen... pandemi dönemi oldu bu iş. Aynen. Aslına bakarsan.
1: Pandemi zamanı doğru. Asıl patlaması.
0: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu. Konserlerime ama... İmkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
1: yapanlardan... Siz bana geleceğinizde ben size geleyim dedim.
0: Aynen öyle söyledim. Bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler? Onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu. Yani internette olan herkes beni dinleyebilecekti.
1: Her şarkı attığınız hafta trende giriyor.
0: İyi gidiyor ama şöyle gerçekten...
1: En son Simge'yle yaptınız galiba.
0: Evet ama böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yani... Gerçekten insanların evde açıp müzik dinleme ihtiyacı var.
1: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama bütün orkestrasını full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
0: Yani onu...
1: Bu yine bir masraf ve buna
0: aslında,
1: yine üzülmedin.
0: Buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada gerçekten o şarkıları yaparken saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri, orada gerçekten ciddi bir iş var yani. Orada gerçekten bir emek var, çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak, ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok hayatta.
1: Ya Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya herkesin bir fobisi vardır. Berkay'ın playback fobisi var.
0: Bana yapamam diyor ki, abi hayatta.
1: Yapamıyorum ne olur. Yani ben de istemeyi hatırlıyorsun.
0: Ne verirsen
1: yurt dışında o yüzden mesela yap, oraya da canlı orkestrası da gidiyor. Bir
0: yani playback parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
1: evet
0: 20
1: abi,
0: kişi geleyim.
1: Ben buna şahidim.
0: Ama yani. Ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya onlara.
1: O da ulaşım kolaklama var. Yani evet, o yüzden.
0: Onun için gidemiyorum
1: yani. Bir tane Amsterdam'daki
0: yani.
1: Konserine gelmiştim.
0: Evet hocam o canlıydı işte.
1: Canlıydı yine normal Berkay konseri.
0: 24 kişi.
1: Aynen.
0: Bütün ekip yani.
1: Zaten organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
0: bitti battı çocuk.
1: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar, o sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
0: 15 yıldır belki de daha hiç bile yapmadım.
1: Dünya starlarının yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani.
0: Kendi imkanlarımızla elimizden aynen. Ne geldiğini bizim kendi coğrafyamızın şartlarında ya
1: sen bir
0: yapılabilecek
1: düğüne,
0: en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum.
1: Düğüne çıktığında aynı keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinin aynı keyif oluyor.
0: İşte diyorum ya abi hikaye bu zaten. Yani ben
1: evet.
0: Çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan. Sen hiç mi şişmedin dediğinde biz... geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor yani.
1: Ne yapıyor? Konu, evet final oraya bağlıyor.
0: Yani bu böyle olacak yani.
1: Aynen
0: hayatım
1: öyle kardeşim.
0: Böyle geldi böyle gidiyor yani. Çok da memnunum yani bundan.
1: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o Evdeyiz'i yarattığı dönemde ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde o albümde de Berkay var ve kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani bir zaten inanılmaz bir aile babası onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'te yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan Hasani'de çok sevmek yasaklanmalı.

0: Oktay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi
2: i̇şte
1: bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabeski de var
2: bu. Arabeski de koymuş.
1: Neler koydun oraya? Beni alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim arabesk ilk göz albümünü, ilk bu albümü nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı
2: çok
1: Ersay'ın şarkısı? Var yani. Ebru Gündeş falan.
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söyledi, Ebru Yaşar'ın söyledi.
1: Ebru Yaşar, kararsızım. İşte. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim Tatlıses'ten var.
2: Var, Müslüm Gürses.
1: Ama
2: var.
1: Senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım öne tutuyorsun sen.
2: Benim için.
1: Ruh olarak değil mi?
2: Benim için, yani kendi adıma benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum, Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz, yani aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
1: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O benim müthiş için, müzisyen tabii.
2: Benim için hiç şey yok. Yani onun
1: star müzisyeni
2: seviyesi başka
1: belki,
2: benim için. Benim için starlık o mesela. Yani ben orada ona hayranım, yani çok büyük hayranım.
1: Zaten çok küçükken onunla, ellerim bomboş kasetini almıştım ben de.
2: Onunla şarkı çekmiş söyleme fırsatım olduğunda evdeyiz dedi.
1: Ellerim bomboş.
2: Bak ya, gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak, yemin
1: kimse de
2: ediyorum,
1: heyecanlanmadın, onda heyecanlandın.
2: Ben, ya oğlum, içeri girdiğinde Allah Allah, yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
1: Fuat Güner.
2: Fuat Güner'le tanıştığımda.
1: Buradan selamlar, saygılar, sevgiler.
2: Onunla aşırı heyecanlanmıştım.
1: Ben de lise 1'deyken MFÖ'ye çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
2: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
1: Fuat abi, rahmetli Özkan Uğur, Masar abi, kavga ederlerdi. Ben korkardım. Küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak inanamıyordum. Her şey, herkes birbirine mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
2: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi bir şey. Müslüm Gürses büyük yorum. Hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
1: Evet.
2: Ama Fatih Erkoç,
1: dedenin dedesi diyorsun. Değil
2: çok,
1: mi?
2: Çok hoca ya.
1: Ellerim bomboş.
2: Hoca yani.
1: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında bir, onda bile bir kalite var.
2: Vallahi benim için ürettiğin hiçbir önemi yok.
1: Avuç içi kadar mutluluk yeter.
2: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla, yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz, yani baş başa, yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim evet, için çok özel, çok önemli.
1: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim sünnet törenimde TRT

0: Caz orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl Denizci.
1: Ama senin babanın da...
0: Babamdan tabii yani, kaynaklı.
1: Onun bölümünü da bir, hiç düşürmedi. Evet. O da çok önemli, çok...
0: Çok değerli özel tabii. Özel bir... Yaz Baltacıgil, Erol Erdinç. Ya inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucía bizim eve geldi, Pavarotti geldi. Şarkılar söylediler falan. Yani çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani gerçekten.
2: Yani bir şekilde buradan büyük üstadları, dedeleri hepsine hayatını kaybedenlerin mekanı, mekanı cennet olsun. Hepsine. Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albüm yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
1: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani. Yani, korkunç doğru bir cümle.
0: O yüzden ben hani yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstadlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler, hayatta olanlara, hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez daha. Şimdi hayatını kaybetmiş üstadlarımızı anarken tabii Volkan Konağı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim. Volkan Konağı da sen
1: benim,
0: de...
1: Benim hayatımdaki... Benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama... benim için Volkan Konak ve Hakan Altun ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle çok... Böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha duyguları böyle daha, ketum evet. olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor. Ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel... En önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Benim çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda,
0: tabii çok
1: hiç paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum, sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı birisi Volkan abi.
0: O zaman Volkan Konağı bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme Beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede Ailetme Beni.

0: Bravo.
1: Karadeniz'e bir selam. Volkan abime bir selam çaktık yukarıya doğru gökyüzüne.
2: Benim aslan abimi rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onu çok seviyorum. Nurlar içinde yatsın.
1: Amin kardeşim. Evet Beko, şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Hayallerinin yüzde kaçındasın? 80 olmuş mudur? Daha böyle müzikal hayallerin bitti mi? Düşündün mü hiç
2: böyle bir şey? Yani kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun, sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim. Başka bir şey kalmadı. Yok, hiç. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
1: Şarkı söylemeye devam etmek aşkla.
2: Ben sadece ne diyorum?
1: En iyi sahne Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
2: Benim için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak, iyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle düşünüyorum yani. Doğru. Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten o işi... o işi demek demeyeyim de yani o işi ne demekse ya.
1: O olguyu.
2: O babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya oğlum zor değil mi? İşte sabah 5'te konserden geliyorsun. Uçaklar, yolculuklar. Yattın uyudun 8'de kalkıyorsun.
1: Allah o gücü veriyor değil mi?
2: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
1: Aynen. Ve hiç... Ben de şahidim hakikaten hep böyle ya. Hiç
2: ve o, bir yani kere de hayallerim yani iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bin şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkese nasip etsin, iyi bir yuva. Hayırlı vatana, abi, millete, doğru. Anaya, babaya, çok büyüklerine, doğru. Hayırlı evlatlar. Onlar da var. Müzikteki başarım da var. İyi, kendime ait bir kitlem var. Hayallerim...
1: Keyif alıyorsun.
2: Tamam,
1: çok
2: mutluyum
1: güzel,
2: ya. Güzel, daha öyle. Büyük beklentilerim içine girmek gerek istemiyorum. Ama büyükelim. Rabbim nasip ederse, onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu. Yeni yeteneklere, böyle bir prodüksiyon şirketi üzerinden.
2: Ben yaptım, öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
1: çok zor oluyor.
2: Şu an aşırı dijitalde bir hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı
1: kaos
2: tüketim var.
1: Kaos var ya, evet.
2: Ve sürekli bir şey

0: şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor, arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu çalmak, üstüne prova
1: Bir
0: yapmak,
1: yıl ya.
0: denemek. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama
1: Hep öyle oluyor
0: benim için müzikal kariyerimin en iyi albümü. Ama
1: Zaman sonra ama
0: biz o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
1: 2010
0: 11
1: yılında
0: ay.
1: yaptım Hande Yener oluyor albümü. Full söz müzik düzenleme.
0: Evet.
1: Geçen sene patlayabiliyor işte Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
0: İşte
1: patlamış.
0: dönemsel abi.
1: Yani
0: Bir
1: şundan
0: dizide bir
1: lazım.
0: şey oluyor.
1: Bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
0: Yani
1: Artık.
0: olabilir. Umarım ben görürüm arkadaşlar.
1: Görürsün, görürsün. Bence görürsün yani.
0: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı platformların gücünün farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğini de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü, çok da büyük bir kitleye sahip. Ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, bunu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın. Ve
0: Sana
1: sen de...
0: attım değil mi? Gördün
1: Evet,
0: mü?
1: evet, evet. Bunu tabii daha sonra başka bir platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum
0: Yok hiç
1: açıkçası.
0: öyle bir şey. Ben
1: Yani Allah'a çok şükür.
0: yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi benden beklediği müziği vermek istiyorum o kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: Şeref verdin,
0: ederim
1: onur
0: canım
1: verdin.
0: kardeşim.
1: Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan bir hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizi hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle. Çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim. Yani o tarz bir şeyim yok yani. Hani düşkünlüğüm yok diyeyim hani. Başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden. Çünkü onun müzikalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman yeni albümde
0: İnşallah.
1: de bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var. Deliler var. İşte ne bileyim. Kabus geceler falan
0: Çok
1: var.
0: güzel
1: Yani
0: şarkılar var
1: var var
0: abi.
1: çok var.
0: Çok.
1: Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah.
0: İnşallah.
1: Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde. Kars'tan Ardahan'dan tutun Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın. Güney Amerika'da bile izleniyoruz. Yani ve Yemen'de, Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey, gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli pardon. İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka değil bu.
0: Bir dakika Harry Potter nereli dedi dedim.
1: İrlanda mıydı?
0: Sivas, Sivas.
1: Neyse, bütün arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüz, enerjimiz olduğu için programı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağına sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tüm ekip
1: Eyvallah.
0: arkadaşlarına teşekkür
1: Sağ ol.
0: ediyorum. Müzisyen kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum
1: Çok.
0: hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Ellerinize
1: ederiz.
0: sağlık.
1: Sağ ol
0: İnşallah
1: kardeşim.
0: tadında bir şey çıkar
1: Müthiş.
0: ortaya.
1: Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır
1: Senin de çok
0: ortaya.
1: sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz
0: Seve
1: kardeşim.
0: seve, seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşça kalın.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: Karadeniz'in onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan seslendireceğiz türkülerimizi.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Vay vay vay.
1: Ya al yazar efendim.
0: Ya. Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan yapmış. Enteresan bir adam.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Türkü Deryası yarın TRT Müzik'te.
1: Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olur son kez benimle beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Vay vay vay.
1: Ya al yazar efendim.
0: Ya. Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses ve çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan, evet, yapmış. Enteresan bir.

Ve bu haftaki konuğu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Bülent Serttaş. Aslı Ünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: geldik.
1: Merhaba dostlarım. Bazen yalnız olmaktan içimiz yanar ya, yarım kalmış aşklara, ayrılmış yollara, özlem dolu diyarlara. Bu eser de işte öyle bir şey. Biz de Laodikya antik kentini yalnızlığına bırakıp

0: Özgürcüm merhaba. Bu türküyü seyircilerimiz ilk kez dinliyorlar. Senin derlemen değil mi?
1: Evet hocam, yazar Mehmet Halil Arık hocamızdan derledim.
0: Denizli Güney.
1: Tabii Denizli Güney'e ait. Daha önce de birlikte suyun kıyısında bir tane zerdeli yapmıştık.
0: Onunla yine biz birlikte okumuştuk seninle.
1: Evet, o da yine kaynak kişi aynı Mehmet Halil Arık hocamıza ait.
0: Evet. Sen Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda hocalık yaptın, öğrenciler yetiştirdin ama sonradan da böyle bir kitap yazdın.
1: Evet.
0: Mansur'un Rüyası isimli değil mi?
1: Evet, pandemi zamanında böyle bir şey vardı kafamda. Asıl niyetim kısa film yapmaktı bunu. Ama kısa film olanağını oluşturamadığımız için dedim ki bu kaybolup gideceğine kitaplaştıralım.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Kitap yaptık.
0: Burada benden de bir yazı istemiştin.
1: Evet hocam.
0: Özgür kendine doğru macerasının peşinde koşuyor. Yerelden aldığı, unutulmaya yüz tutmuş ilk el insani değerleri bugünün dünyasına taşıyarak zor ama anlamlı yol seçiyor. İçindeki cevher estetik dünyasında notalarda olduğu gibi sözcüklerde de karşılığını buluyor ve müzik yolculuğuna şimdi de bir kitap ekleniyor. Bakalım bundan sonra daha neler izleyeceğiz. Sessiz, sakin ama kararlı yürüyüşü bu kitapta okura sürprizlerle dolu bir dünya sunuyor
1: Ne
0: demişiz.
1: mutlu hocam. Bu benim için çok büyük bir onur kaynağı oldu.
0: Sağ ol. Ama işte yeni sürprizler sunuyor derken sen şimdi Didim'e yerleştin. Değil mi?
1: Evet,
0: Didim'e bu
1: artık
0: da bir sürpriz oldu. Ben de beklemiyordum doğrusu. Yani mutlaka Didim'de de güzel öğrenciler yetiştireceksin. Sahne çalışmaların olacak.
1: tabii
0: Oraya
1: ki.
0: yararlı olacağını düşünüyorum.

0: Kendisiyle bir festival konserinde karşılaştım. İlgimi çekti ve Dört Kol'la adını verdiği sazıyla birlikte sizin için Anadolu'dan Geldik programına çağırdım. Feyzi Önder efendim.
1: Ben şöyle bakınca dört kollu bir saz, arkada üç kollu bir saz var. Hemen 15 sene TRT'de çalıştığım Özay Gönlüm aklıma geliyor. Yüksel Ayhan Bey'in isimlendirdiği Yaren
2: isim babası. Çalardı.
1: Evet. Şimdi, Yaren çalardı. Oradan mı esinlendik biz şimdi
2: hocam,
1: Feyzi?
2: Yaren dediğiniz çok kocaman laf ettiniz gari. Çok kocaman. Çocukluğumdan beri de ben Özay Gönlüm hayranı olduğum için
1: evet.
2: Gittim yerinde sazı inceledim.
1: Kimden? Ayten abladan mı? Eşinden
2: tabii
1: mi?
2: Yani Allah razı olsun. 10 kere, 1000 kere ellerini öpüyorum.
1: Evet.
2: Ablamızın.
1: Büyüğümüzdür. Sen mi yaptın bu sazı?
2: Naçizane benim geliştirdiğim şey.
1: Ya merak ediyorum. Bakabilir miyim şöyle? Ben Özay abinin sazını bizim stüdyoda, Yurttan Sesler stüdyosunda bir çalayım dedim ama bilmece gibiydi yani. Üç kollu. Bu da dört, daha da şey. Bu tek
2: evet,
1: parça.
2: Evet, tek parça.
1: Tek parça. Ağacı nedir?
2: Ağaç dut biliyorsunuz.
1: Yani bu
2: en iyi oyma saz.
1: Ama sen bu kadar dutta büyük bir tekne buldun yani.
2: Tabii gidiyorum dağlardan.
1: Bravo.
2: Kesiyorum. Kendi el cazimler oyuyorum. Ve parmağımı da bak bundan. Ben sanatımı yitiriyordum. Bunu 12 yıl çalıştım.

0: muhteşem bir zevk ya. Adnan, ilhamın bol olsun diye.
1: İlhamın daim olsun ve bol olsun istedim.
0: Senin de. Ya bu bir beste ama gerçekten yaşanmış bir olayı anlatıyor. Öyle bir his var bende.
1: Aldığım bilgiler, aldığım duyumlar boyutunda bir kahraman. Orada Hüseyin Efendi bir kahraman. Necip Ağa bir despot. Köy ağaları hep öyledir biliyorsunuz. Evet. Orada bir Çakır Midem var. Çakır Midem'in kızı var. Hüseyin Ağa'nın, Hüseyin Efendi'nin sevdiği, mendil taşıdığı insanlar. Öyle kahramanlarım var. Çökelezi zaten biliyorsun bir askerin ismidir o. Kurtuluş Savaşı'nda Çökelezi Dağı. Gelenek halktan alıp, yani hak izniyle halktan alıp arka vermek geleneği. En büyük sanatçı Allah. İkinci sanatçı toprak. Üçüncü sanatçı ana. Biri yaradan, biri üreten, biri doğuran.
0: Muhteşem konuştun.
1: Onun için sadece geleneğe hizmet eden, geleneğin emekçisi ve hizmetçisi olduğumu düşünüyorum.
0: Evet, hepimiz öyleyiz aslında. Şimdi biz de ustalarımızı düşünüyorum. Ben stüdyo, Yurttan Sesler Stüdyosu'na girdiğimiz zaman Muzaffer Sarı Sözen'in orada bir şeyi vardır, büyük bir fotoğrafı vardır. Buralardan kimler geçti diye düşünmüşündür. Yani bu topluluğu oluşturmak için. Çünkü Yurttan Sesler topluluğu bir birleşim projesidir Yurttan Sesler. Biz aynen de onunla yetiştik.
1: Aynen öyle.
0: Muzaffer Akgünleri, Necla Erollar, Yaşar Aydaş şeflerimiz, Mustafa Özgüller, Nida Tüfekçiler, Neriman Hanımlar. Yani o kadar büyük ustalar var ki biz de onlardan alıp düzgünlüğü aktarmaya çalıştık.
1: Osman, farkında mıydınız değerli abim, değerli üstadım? Bu kadar olayın değerli olduğunu siz fark ettiniz mi?
0: Mesela bir Rıfat Balaban vardı. Evet. Özay Gönlüm vardı stüdyoda. Evet. Ben ilk stüdyoya girdiğim zaman nefes almaya korkuyordum duyulacak diye. Yani o kadar böyle heyecanlı. Sesim sanki gidecekmiş gibi geliyordu o yayına.
1: Ben ilk karşılaştım, aynı şey bende oldu. Çünkü öyle dediğim mi? Gibi 40 yılın bir boyutu evet. Var burada.
0: Evet.
1: Sizler, sizin gelenekten gelenler bizim görmeden, bizi duymadan öğretmenlerimizsiniz.
0: Ay canım ya. Sağ ol. Yani demlenmiş bir kültürün içindeyiz biz. Biz de bir şeyler oraya koyabiliyoruz ve başka tarafa ulaştırıyoruz. Ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Alan alır, alamayana geçmiş olsun. Ne çalalım hadi senin bestelerden gene bir şey? O Antalya'dan Burdur'dan
1: Antalya'dan Burdur'dan yapalım.
0: Hadi tabii uyar.
1: Tamam üstadım.

0: Senin deyiminle ilhamın daim olsun Adnancığım, var olasın. Sevgili dostlarım, sizin için de bu emeklerimiz. Amacımız bu toprağın kültürünü belgeleyip geleceğe döküman bırakmak. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Gurbet boğaz nefesi, kızıyla kızanıyla.

Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim. Annem İngilizce öğretmeni, babam beden eğitimi öğretmeni. 2021 yılından beri flüt çalıyorum. Küçüklüğümde hep ritim tutmaya çalışıyordum. Ellerimle ritim tutuyordum. Televizyonda, radyoda bir müzik duyduğumda hep ona eşlik etmeye çalışıyordum. Dans ediyordum. Ve dans kursuna, bale kursuna da gidiyordum hep. Müzik kurslarında geçiyordu zamanım. Hocalarım da sınavda anatomik olarak flüte uygun olduğumu görünce flüte başladım.

0: Hoş geldin. Hoş Bugün bulduk. Plank bakalım mı biraz?
1: Bakalım.
0: Piyano başlıyoruz. Hı-hı. Bu ilk notayı biraz tutabilirsin. Tirararam gibi böyle. Nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi Hı-hı. düşünebilirsin.
2: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda flüt öğretmenim, doktor öğretim üyesi Burcu Coşkun'la çalışıyorum. Kendisi gerçekten muazzam bir öğretmen ve bu yolda bana çok yardımcı oluyor tabii ki. Aynı zamanda psikoloğum da diyebilirim. Her zaman bana çok yardımcı oluyor.
0: Harika. Akıyoruz şimdi.
2: Aynı zamanda masterclass çalışmalarına katılıyorum, yurt dışında ve yurt içinde. Bunlardan sayabileceğim Bülent Evcil, Aslı Anantsay gibi çok değerli hocalarla çalışıyorum.

Okulda zaten oda müziği ve orkestra gibi çok önemli derslerimiz var. Disiplinle çalıştığımız. Burada da arkadaşlarımla toplu bir şekilde müzik yapıyoruz. Zaman zaman en yakın arkadaşım Eylül ile keman ve flüt düetleri yapıyoruz. Bu tabii ki hem kulağımızın gelişmesine yardımcı oluyor hem de yeni eserler öğreniyoruz ve birlikte güzel vakit geçiriyoruz.

Annem babam öğretmen olduğu için çok fazla şehir değiştirdim. Bu da tabii ki çok zorlayıcı oldu benim için. Her gün de Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometre gidip geliyorum ve 12 saat dışarıda kalıyorum. Bu benim için oldukça zorlayıcı. Hem derslerimi çalışmak hem flüt çalışmak epey bir zorluyor. Bu müziğe olan sevgim ve ilgim beni alıştırdı bu zorluğa.

0: Yani her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye gidip dönüyorsun. Fakat çok sevdiğin için bunu. Bu yolculuk senin için bir anlamda bir kazanım. Düşünmeye fırsatın oluyor.
1: Evet.
0: Yolda kendini dinlemeye. Bence o yüzden keyifli bu yolculuk.
1: Evet, keyifli. Yani zorluğu aslında beni eskisi kadar zorlamıyor diyeyim. Zaten sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında. Babam beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda tenis antrenörü. Küçüklüğümden beri hep onunla tenis oynuyorum. En sevdiğim hobilerimden bir tanesi. En sevdiğim tenisçilerden biri de Djokovic. Ailem bu yolculuğun en başından beri hep bana destek oluyorlar. Hem maddi hem manevi olarak. Her ihtiyacım olduğunda zaten yanımdalar. Ve gelişebilmem için gerçekten çok çabalıyorlar. Buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hayalim üniversite eğitimimi yurt dışında alıp sonrasında ülkeme dönüp ülkeme yararlı olabilmek. Benden sonraki yeni sanatçı adaylarına yardımcı olabilmek istiyorum ve aynı zamanda ülkemi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek istiyorum.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara, tozlu fotoğraflara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber, başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum ama sen beni unuttun.

0: Biz Bozkır'ın sesiyle büyüyen üç kardeşiz.
1: Aynı toprağın, aynı türkünün çocuklarıyız. Ben Seyit Alp, kabak kemanem ile Bozkır'ın içten yanık sesini taşıdım.
2: Ben Ahmet Alp, bağlamam ile Anadolu'nun sözünü, ezgisini dile getiririm.
0: Ve ben Turan Alp, bu toprakların sesini, türkülerini ve hikayelerini sizlere taşırım.
3: Biz Alp kardeşleriz.

0: Bugün neredeyiz canlar?
1: Bugün ana vatanımız, baba yurdumuz, memleketimiz Çiçek Dağı'ndayız.
0: Evet. Çiçek Dağı'dan herkese selam olsun.
2: Ve zaten bir Çiçek Dağı türküsüyle başladık.
1: Evet, Çiçek Dağı oyunu, meşhur oynamamızla başladık.
2: Evet. Ustamızın dizinin dibinde.
0: Aynen.
2: Çok güzel bir manzarada.
0: Yıllar yıllar öncesinde rahmetli Neşet Ertaş Usta da burada konser vermişti.
2: Tam burada.
0: Tam burada, tam evet. Bu meydanda.
2: Şu aşağı full tabii. Dolmuştu böyle.
0: Aynen öyle.
2: Tüm Çiçek Dağı'nın köylerinden, evet. Aşağıda Yerköy var, Yozgat var.
0: Civardaki bütün herkes. İllerden, ilçelerden
2: yani
0: herkes
2: izdiham olmuştu değil mi? Evet. Ne kadar evet. Güzeldi.
1: Durmayalım abi, devam edelim.
2: Abi, bizim memleketimiz. Aynen. Çekiç Ali Usta da bizim memleketimizin aynen. Sanatçısı.
0: Ustası.
2: Irak'ta siniler diyelim.

0: Çok güzel bir havaydı. Gönlünüze sağlık kardeşlerim.
1: Eyvallah. Evet, şimdi sırada sen varsın.
0: Ben güzel biraz daha hızlı bir oyun havası koyayım o zaman.
1: Tamam.

0: Ellerinize
1: ağzına
0: sağlık.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
1: Ne güzel oldu. Abi Ekrem Çelebi Üstad'ın kaynak kişisi evet. olduğu bir türküydü.
0: Ya biraz kesik çayır havasına benziyor evet, ama tabii. bu da böyle de çalınıyor.
1: Bir çeşitlemesi böyle de yani.
0: Tabii. Güzel.
1: Ekrem Çelebi Usta'dan Hacı Taşan Usta'ya geçelim.
0: Geçelim abi.
1: Sürüler içinde sürmeli boyun diye.
0: O zaman Seyidim'den şöyle güzel bir...
1: Açış mı? Dersin. Artık içinden ne geliyorsa.
2: Öyle bir dolaşalım bakalım.
1: Evet.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: O ne güzel bir açıştı öyle ya.
2: Açışımıza sağlık, gönlünüze sağlık, her şeyinize sağlık kardeşim.
1: O açışın üstüne bize bir türkü okuyor ya sen.
0: Okuyayım abi.
1: Sana gıcık oldum şu an. Ne okuyacağım bize?
0: Adıyaman'a gideyim ben de o zaman.
1: Tamam.
0: Şöyle göl başında.
2: Hemen gideceksin, gıcık çalak yani da öyle git.
0: Arası var, biraz 1-2 saat sürer.
1: Hadi buyur bakalım.
2: Sen gir Seyit, ben de geleyim o zaman.
0: Son, 2, 3, 4.

0: Oh.
1: Şöyle bir Adıyaman'a gittik geldik.
0: Ağzına.
2: Zaten ezgi aynı Anadolu'nun ezgilerine de benziyor.
1: Bizim burada halay çektiğimizde havalarda da böyle ezgiler oluyor yani aralarında.
2: Çocukken ben Ankara'daki gölbaşı belliyordum.
1: Aynen.
2: Adıyaman'daki gölbaşıymış.
1: İkisi de aynı sayılır ülkemizin toprağı.
2: Aynen öyle.
0: Şimdi biliyorsunuz bizim bu türkü yolculuğumuz köyümüzden başladı.
2: Evet, bugün köyümüzden başladı.
0: Ve köyümüzde de ilk, hatta beraber çalmıştık, ilk türkümüz Yürü Bire Yalan Dünya'ydı herhalde.
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam çok uzun yıllar önce.
1: Evet.
0: Bir böyle yıkık virane bir evin önünde çalmıştık.
2: Evet. Gülüzer Bibi'nin evinin önünde, evet, rahmetli.
1: Rahmetli.
2: Başörenimiz.
0: Onun anısına ve o türkünün güzelliğine, o türküyü ben bir daha burada sizlerin sazları eşliğinde okumak istiyorum.
2: Hemen
0: Yürü Bire Yalan Dünya diyelim.
2: Mutlaka.
0: Ardına da yine iki tane oyun havasıyla programı sonlandırırız. Önce bu türküyü şöyle bir,
1: aynen,
0: biliyorsunuz sözleri Karacaoğlan'a ait.
1: Çok da derin bir ezgisi olan bir
2: Musa Eroğlu'nun müziği de.

0: Çok güzel bir hava, çok
1: evet,
0: güzel
1: bir çok derin bir eser bu da. Bugün neredeydik Seyit? Bugün memleketimiz Şirin Çiçek Dağı'daydık. Dostlar, bu bölümde dediğimiz gibi Çiçek Dağı'daydık.
2: Çiçek Dağı Meydanı'ndan, Neşet ustamızın heykelinin önünden.
1: Neşet Usta'nın heykelinin önünden.
0: Sizlere... Burada da tabii ki böyle bir ortamı da oluşturan Sayın Hasan Hakanoğlu belediye başkanımıza teşekkür ederiz.
1: Evet.
0: Tüm belediye çalışanlarına ve burada bizi dinleyen tüm hemşerilerimiz, Çiçek Dağlı hemşerilerimize teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz.
1: Bugün Çiçek Dağı'daydık. Bakalım bir sonraki bölüm nerede olacağız?
2: Evet.
0: Bizi dinlediğiniz için
2: Allah bilir.
0: Teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.
2: İki tane türkü arka arkaya çalıp öyle bitiriyoruz değil mi?
0: Tabii ki.
2: Evet, buyur abi. Bir dakika.
0: İlla kaşığı çıkarayım diyor ya.
2: Kaşığımsız olmaz. Kaşığımsız olmaz. Vedamızı yaptık. Kaşıklarımı alıyorum. Şimdi sizdeyim.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, ekranlarınızın başına Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz.
1: Şarkılarında hem onun hüznünü hem de o muzip heyecanını, eğlenceli taraflarını bize harikulade anlatan harika bir bestekar ve çok seçkin de bir repertuarla, belki de repertuarların hiç vazgeçilmezi olan, her repertuarda mutlaka bir Yusuf Nalkesen şarkısına yer verilen o güzel eserlerle bugün müzik yolculuğumuz başlayacak. Şimdi şarkı söylemenin o kronik acıları azalttığıyla ilgili bir araştırma da yapılmışken, o güzel seslerinizle ilgili harika bir parça bekliyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyeceksiniz. Ekran başında dostlarımız da güzel sesleriyle bizlere eşlik ederlerse de bu yolculuğun harika bir parçası olacaklar. Şimdi hazırsanız, çaylar kahveler de hazırsa, müzik yolcuları arkasına yaslandıysa, buyurun dostlar, yolculuğumuz başlasın.

Her hafta söylediğim gibi bu birbirinden kıymetli arkadaşlarım, güzel müzisyen dostlarımla birlikte gerçekten senin de o şahane tınılarınla eminim ekran başı yine bizimle birlikte keyifle söylemiştir. Ben de oturduğum yerde hep eşlik ediyorum. Çünkü müziğin o aşkına kapılmamak elde değil kıymetli dostlar. Ve dediğimiz gibi bu akşam Yusuf Nalkesen eserlerini sizlere seslendiriyoruz. Yusuf Nalkesen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir iki tane eseri sadece sözleri ona ait değil. Ama hem güftekarlığıyla hem bestekarlığıyla gerçekten Türk müziğine 600'e yakın neoklasik eser kazandırmış bir besteci. Sanmıyorum yoktur galiba o ağacın altını bilmeyen, veda bu sesi söylemeyen, çatılmış kaşlarınla demeyen. Saymakla gerçekten bitmez. Biz de bu akşam repertuar yaparken inanın çok zorlandık. Onu mu söylesek, bunu mu söylesek, kıyamadık hiçbir esere. Ama şuna inandık ki eminim sizler yine bizlerle birlikte ekranlarınızın başında okuyacaksınız bu güzel eserleri. Ve yine güftesi bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdilici Asker bir eser var. Ben de çok seviyorum bu güzel eseri. Diyeceğiz ki saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
1: Sizin de gerçekten gönüllerinize sağlık.
0: Duygudan duyguya, şarkıdan şarkıya muazzam bir yolculuk oluyor bizler için. Şimdi kapın her çalındıkça diyeceğiz ama o öylesine farklı farklı duyguları barındırıyor ki.
1: Evet.
0: Beklemek kelimelerin en ağırı, gönlün en büyük esareti ve imtihanı belki de. Bu beste de gönlünü bir kapı sesine adamışların birçok hıçkırığı gibi gerçekten. İnanıyorum ki yine ekran başındaki sevgili dostlarımız bizlerle birlikte bu dillere pelesenk olmuş derler ya, ayrılığın, bekleyişin, ümidin en güzel şarkısını bizlerle birlikte söyleyecek. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin sen
1: çok, çok bekleyeceksin.
0: Bekleyeceksin diyeceğiz.
1: O zaman buyurun, sahne sizin.
0: Buyurunuz efendim.

beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin dedik. Ve herkes eminim Ahmet'cim senin iç çektiğin gibi şöyle bir iç çekmiştir. Ama hep diyoruz ya kıymetli dostlar, sevdiklerimiz gitmeden kıymetini bilelim. Yanımızdayken sevdiğimizi söyleyelim ve hissettirelim. En önemlisi bu. Ve şimdi sırada yine ah çekeceğiniz çok güzel bir Yusuf Nalkesen eseri var. Ama bu sefer bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hani o iki tane eser dedik ya, bir tanesi işte sizin de eminim benimle birlikte söyleyeceğiniz Veda Bu Sesi. Hani o bırakıp giderken seni diyeceğiz. Ama hikayesini sizinle paylaşmak isterim. Belki çoğu dostumuz şöyle biliyordur, bir sevgilinin ardından yazılan bir eser diye. Fakat Orhan Seyfi'nin kızına yazdığı, eşini kaybeder Orhan Bey ve sonrasında kızının da kanser olduğunu öğrenir. Ve ona annesi der ki, o da annemi kaybettiğinde çok ağlamıştın, beni kaybettiğinde de ağlayacak mısın baba diye acı bir soru sorar. Ve ağlamayacağına söz ver lütfen der. Ama bir süre sonra kızını kaybeder ve kızının arkasından bu dizeleri yazar ve en çok da şuradan başladığı söylenir. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın demiş. Ve biz de şimdi bu güzel şarkıyı seslendirmeye çalışalım. Buyurun arkadaşlar.

0: Müzik öylesine bambaşka duyguların tercümanı ki hakikaten, bakın bunu anlatmanın daha güzel bir yolu var mı diye düşünüyorum ama sadece tabii neşeli anlarda değil, sanıldığının aksine tam da her duyguyu yaşatmak, yani insanı insan yapan, insan onuruna yakışan tüm duyguları müziğin asaletiyle anlatmak gerçekten usta bestekarların en büyük hüneri. Biz de o hünerin çok kıymetli sahiplerinden bir tanesini bugün ağırlıyoruz. Her bestesi, her güftesi duygu dolu, evet, anlam dolu, güzellik dolu ve ne mutlu ki biz de bu engin mirasın sahip çıkanları olarak şevkle, aşkla müziğimize hizmet etmeye, müziğin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz.
1: Elimizden geldiğince, nefesimiz yettiğince bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, hocalarımızdan öğrendiklerimizi hep aktarmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten her besteci programımızda söylediğim gibi çok şanslıyız bu güzel topraklarda var olduğumuz için ve birbirinden güzel ve özel sanatçılarımız olduğu için bir kez daha bunu hissettiğimi söylemek isterim. Ve sırada çok güzel bir şarkı var. Hepsine çok güzel diyoruz. Bazı izleyicilerimiz bana diyor ki, Mine Hanımcığım sürekli çok güzel, çok güzel diyorsunuz. Ama gerçekten hepsi birbirinden güzel ve özel. Ve biz her hafta hazırlanırken, gerçekten sizlerin karşısına gelirken, acaba o mu olsa, bu mu olsa diye çok fazla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve sizlerin yine eşliklerini bekliyoruz bu güzel eserde.
0: Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz harika bir yolculuk başlıyor şimdi. Bu şarkıyı galiba bilmeyen, söylemeyen, yoktur, mırıldanmayan yoktur ama işte o eşliklerinizle, hatta kendinizi çekip paylaştığınız o harika hikayelerinizle yine bir yolculuğa daha şahitlik edeceğiz birlikte. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz diyeceğiz. Sevgili dostlarım şimdi saysınlar. Biz de mevsimlerin o bahar pembesinde yolculuğumuza devam, evet, edelim.

0: O ağacın altını şimdi anıyor musun? Dediniz bence. Ben duydum.
1: Ben duydum. Kalbimin tam da ortasında duydum. Ve yayından çıkınca da onları gözümüzle de görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Çünkü müzik iletişimle, sizlerle paylaşınca, dostlarla paylaşınca bambaşka bir enerji. Biz de işte o küçük, büyük enerjinin küçük parçalarıyız. Ama sizlerle etkiyi, coşkuyu büyütmek için de sabırsızlanıyoruz.
0: Bu arada bu güzel eserle ilgili küçücük de bir not söylemek isterim sizlere. O Ağacın Altı isimli eser, yani Gölgesinde Mevsimler, çıktığı yıl her okuyan soliste altın plak kazandırmış bir eser. Ne kadar önemli. İşte diyorum ya, hep bestecileri bazen çok kıskanıyorum diye. Allah ne güzel bir şey bahşetmiş, ne güzel bir özellik yaratmış. Bu gerçekten çok çok önemli. Ve Yusuf Nalkesen de bunu söylerken hep gerçekten diyor ki, ben de altın çağımı yaşadım bu güzel eserle diyor. Yattığı yer nurlarla dolsun efendim. Ve yine şimdi Hicaz makamına bir giriş taksimi rica etsem. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla, güzel cümlelerinle birlikte ben de diyeceğim ki, yalan yalan değil, pek kolay olmayacak seni unutmak.

0: Gerçekten pek de kolay değil içimizden atmak.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık, nefesine
1: çok, çok.
0: sağlık. Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık. Biliyorum ki ekran başındaki dostlarımız da sana o pür neşeyle, pür kalpten gelen o sıcak duygularla eşlik ettiler. Çok başka bir diyarda yolculuklar yapıyoruz bugün. Çok derin hisler, çok her biri anlam yüklü.
1: Evet.
0: Neler konuşsak, neler anlatsak kifayet etmiyor gerçekten.
1: Ve tabii ki Yusuf Nalkesen'i anlatırken müzik aşkı, bir de İzmir aşkı diyoruz ya. Hep dua etmiş, İzmir'de hayatım son bulsun, yine gözlerimi burada kapatayım diye. Ve nihayetinde de öyle olmuş. Ama İzmir'in öğretmenlikten sonra TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmış bir dönem. Ve o zaman da gerçekten müziğin bize çok çok fazla katkıda bulunup birbirinden güzel eserleri bizlere hediye olarak bırakmış. Ve şimdi o güzel eserlerden bir tanesi daha var sırada.
0: Gerçekten öyle. Yani hepsi bir arada, söylediğin gibi. Hem öğretme aşkı.
1: Evet.
0: Kutsal, en kıymetli varlığımız öğretmenlik. Hem sanatkarlık, hem güftekarlık. Yani disiplinler arası gerçekten sanatın her dalıyla yoğrulmuş harika bir kalp. Biz de şimdi seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştık diyeceğiz. Biraz daha onun o hareketli eserlerine de bir örnek olması açısından.
1: Evet.
0: Bu eserde önem taşıyor. Sevgili dostlarımız çok keyifli bir ritim solosu yapacaklar başta. Sonrasında da biz de aranameye gireceğiz ve ekran başında da yavaş yavaş o kımıldanmaları da hep birlikte hissedeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: O zaman biz de oturduğumuz yerde size eşlik ediyoruz.
0: Ayağa da kalkabilirsiniz.
1: Tamam, o da olur.
0: Buyurun.

Evet ve bu güzel Hicaz eserden sonra diyeceğiz ki bir hüzzam makamına geçelim. Ve hüzzam makamında benim de her okuyuşumda kalbimin titrediği eserlerden bir tanesi. Ve ben de bu güzel eseri seven tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de diyeceğiz.

0: Vallahi o suç kiminse bence çok kıymetli bir suç işlemiş. Bize de böylesine güzel bir eseri, tam da kalbin orta yerine vuran bu esere vesile olmuş. Suçu kabul olur mu bilmiyorum ama bizim nezdimizde, gönlümüzde çok güzel bir yeri oldu. Hüzzam makamı da gerçekten
1: çok
0: nasıl
1: özel
0: bir
1: makam,
0: nasıl bir güzel makam. Gerçekten Türk müziğinin en karakteristik baskılarıyla, aralıklarıyla tüm dünyadan ayrışan, her dinleyeni acaba ne olduğunu merak ettirse de tam da işte kalbin ortasına vuran muazzam bir makam. Sen de buğulu sesinle harikulade yorumladın. Gönlüne
1: sağlık.
0: Çok
1: teşekkür ediyorum. Şimdi olanlar oldu, geçti artık dedik ama sonrasında da Yusuf Nalkesen demiş ki, dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı. Üzgün üzgün. Hadi gelin birlikte söyleyelim.

0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli müzik yolcuları izleyicileri. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bavulumuza koyduğumuz şarkılarımızla sizlerin karşısında olacağız.
1: Sizlerle olmak öylesine büyük bir keyif, öylesine bir mutluluk ki her biri birbirinden kıymetli sanatkar dostlarım, sevgili partnerim, değerli arkadaşım ve ekran başındaki müzik yolcuları yine aynı günde, aynı saatte müzik yolculuğunda buluşmak için biz can atıyor olacağız. Dilerim çok keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümü de heyecanla, şevkle bekliyorsunuzdur. Şimdi yine tatlı bir huysuzluk var.
0: Evet.
1: Huysuzsun, huysuzsun. Kabul et bunu. Sevgilim.
0: Değiştir sen bu huyunu diyeceğiz. Sizler de birlikte bizimle birlikte söyleyeceksiniz tabii ki. Haydi.

0: be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sen Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Neler çekmek? Allah Allah. Eserdeki şu güzelliğe bir bakar mısın? Neler çektim? Tutuldu dağ mı zülfü yare gönlüm?
1: Sevgilinin
0: Evet.
1: zülfünün tuzağına
0: Evet,
1: düşmüş. Bir
0: tuzağına
1: tuzak
0: düştü.
1: kurmuş ona
0: Bir de evet,
1: sevgili.
0: şikar oldu yine biçare gönlüm.
1: Ya.
0: Av oldu diyor.
1: Avlandık diyor. Evet.
0: Avlandık.
1: Evet efendim.
0: Evet. Güftekarı Mehmet
1: Sadi Bey
0: Sadi
1: efendim.
0: Bey.
1: Malumunuz Sadi Yaver
0: Sadi Yaver
1: Ataman'ın
0: Ataman'ın,
1: dedesi. Çok
0: evet,
1: önemli bir
0: dedesi.
1: şair. O dönem biliyorsunuz Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Rifat Bey, Santuri Ethem, Tamburi Ali Efendi bu mübareğin sözlerini çokça bestelemişler.
0: Bestelemiştim.
1: Evet, çok önemli bir
0: Sadi
1: şair.
0: Yaver Ataman da geleneksel Türk halk müziği
1: Evet.
0: geleneğinde çok
1: Evet.
0: öncül bir insandır kendisi. 1900 o 40'lı yıllardaki devletin tertip etmiş olduğu o derleme yıllarının çok ötesinde, çok öncesinde
1: Evet efendim.
0: ferdi olarak yapmış

0: olduğu derlemeler var.
1: Evet.
0: Çok özel, çok enteresan bir insan.
1: Allah rahmet
0: Bir de
1: eylesin.
0: bir anekdot daha var. Bu insanların tabii o aile geçmişiyle alakalı.
1: Evet.
0: Bunlar Şeyh Şamil'in yeğeni.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sadi Yaver Ataman, Şeyh Şamil'in kız kardeşinin oğlu.
1: Ya.
0: Yani yeğeni oluyor, öz yeğeni oluyor.
1: Evet efendim.
0: Bunlar Kastamonu'ya yerleşmişler.
1: Evet.
0: Oranın o geleneksel yapısını çok iyi fehmetmişler, öğrenmişler. Sadi Yaver Ataman aynı zamanda çok iyi bir bağlama çalan bir
1: Ha.
0: kişi. Doğu derlemeleri vardır mesela.
1: Evet,
0: Özellikle
1: evet
0: Harput
1: efendim.
0: derlemeleri. Bizim o bölgeye gelmiş, böyle yakinen incelemiş. Onlarla alakalı böyle dergi formunda, dergilerde falan yayınlar yapılmış.
1: Evet
0: Çok
1: efendim.
0: enteresan bir adamdı. Saklı çok büyük bir değerdir. Sadi Yaver Ataman denildiği zaman sadece böyle işte bir dönemin insanı gibi görmemek lazım. Çok özel, çok öncül bir akla sahip, çok böyle bir entelektüel bir zihne ve gönle sahip bir insan. O geleneksel müziğin de nasıl bir noktaya taşınması lazım geldiğini, ne yapılması lazım geldiğini ta o zamanlar idrak etmiş bir enteresan bir insan.
1: Doğrudur efendim.
0: Türk müziği aşığı bir insan yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya ne güzel.
0: Evet.
1: Bestesi de az evvelki eserin malumunuz efendim Rifat Bey'e ait. Rifat Bey de İsmail Dede'nin torunu anne tarafından
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Tamburi Keçi Arif Ağa var.
0: Evet.
1: Onun oğlu. O da Hacı Arif ve Şevki Bey ile beraber şarkı formunun
0: Bunlar dönem arkadaşları
1: tabii
0: tabii.
1: tabii. Yani şarkı
0: Ama
1: formunun
0: notada da Şevki Bey diye yazılmış.
1: evet bazı notalarda Şevki Bey geçer ama
0: Evet.
1: eski notalarda özellikle Rifat Bey'in olduğu söylenir. Dediğim gibi Hacı Arif ve Şevki Bey ile beraber şarkı formunun en önde gelen
0: Eyvallah,
1: bestecisi.
0: eyvallah.
1: Çok
0: Ruhlar
1: önemli bir
0: şad
1: zat.
0: olsun
1: Amin
0: diyelim. Evet.
1: efendim.
0: Tabii yine bu güzel Uşak geleneğinin çok özel o sesi, çok sevdiğimiz hocamız Bekir Sıtkı Sezgin'in okuyacağı. Gönlümün bir hali var ki,
1: Ya gam değil,
0: gam
1: hasret
0: değil.
1: değil.
0: Evet.

0: Ariflerin biliyor musun şeymiş yani
1: Zikri.
0: zikri kabul
1: Ha.
0: edilir. Biz de tabii
1: Aman
0: Arif falan
1: ah.
0: değiliz ama bize de çok derinden ah çektirmekteler bakalım Allah'tan hayırlısı. Bu
1: Öyle.
0: sesler, bu latif sesler, Bekir Hoca'nın şu ilahi sesi, ilahi terennümü, yani sesindeki o muhteşemlik. Benim böyle yıllardan beri, çocukluğumdan beri hep böyle ruhumu almış, sermiş önüne yani.
1: Ya, ne kadar şanslı bir milletiz efendim böyle
0: Evet,
1: sanatkarlar.
0: tabii.

0: ihtiyacımız var bizim.
1: Tabii Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Dinlemekle doyulmayacak insanlar bunlar.
0: Öyle gerçekten.
1: Evet. Gene değerli kardeşim, biz daha önce de malum biliyorsun Memo
0: Evet.
1: naziresini okutmuştuk.
0: Selma
1: Selma
0: ablanın.
1: ablalarla falan. Ama benim dikkatimi Ağyazar Efendi diye
0: Ya.
1: bir insan aklımı çeldi.
0: Ya.
1: Yani onun o
0: Bir de ondan mı
1: icrasını,
0: dinletelim
1: evet,
0: dediniz?
1: icrasını mutlaka dinleyelim ve konuşalım. Olmaz mı?
0: Çok güzel
1: Evet.
0: efendim. Dinleyelim.
1: Önce bir icrasını dinleyelim.
0: Buyurun lütfen.
1: Ağyazar Efendi.

0: Vay vay vay.
1: Ya yazar efendi.
0: Ya.
1: 1800'lü yıllarda
0: Kemaliyeli değil mi
1: evet
0: efendim?
1: 6
0: Kemaliyeli olan.
1: yaşındayken
0: Ha.
1: babasıyla birlikte İstanbul'a göç etmişler.
0: Evet.
1: Yeni ismiyle Kemali, eski ismiyle Eyüp.
0: Eyin evet.
1: Evet. Bu bölgeden çok enteresan adamlar çıkmış. Minas efendi.
0: Ermeni asıllı
1: Tabi
0: bir
1: Ermeni
0: mücadele.
1: asıllı vatandaşlarımız bunlar. İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da işte bu musiki zevki çerçevesinde yavaş yavaş gelişmiş. Kendisi aynı zamanda da
0: Kanun
1: kanuni,
0: çalıyor evet.
1: kanun çıkıyor.
0: Acaba buradaki icra da kendi mi çalıyor diye düşündüm ama
1: Bilemiyorum.
0: zannetmiyorum
1: Bilemiyorum yani
0: evet.
1: olabilir de olmayabilir.
0: Evet.
1: Ama
0: Çok neşeli bir tavır.
1: korkunç
0: Evet.
1: güzel bir ses.
0: Evet.
1: Çok böyle tam bir erkek sesi. Yani o sesindeki o letafet ve o güzellik Türk müziğinin bütün renklerini böyle izhar eden,
0: Tabii.
1: ortaya atan, çok ilginç
0: Gerçekten
1: güzel bir
0: öyle.
1: sese
0: Evet.
1: sahip.
0: Evet.
1: Çok da önemli bir hanende.
0: Ya.
1: Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan
0: Evet.
1: yapmış. Enteresan bir
0: Evet.
1: adam bu. Böyle saklı kalmış, köşelerde kalmış. Ağyazar Efendi belki bizim musiki şinas insanlarımızın birçoğu bilir.
0: Evet.
1: Ama kamuoyunun çok fazla
0: Evet. Ben
1: bildiğini
0: sayenizde dinledim
1: zannetmiyorum.
0: yani.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Birçok eser okumuş. Birçok eserleri var. Yani okumuş olduğu. Özellikle böyle Karcıyar eserler, Köçekçiler falan çok güzel
0: Evet.
1: okumuş. Yani bu insanlar tabii bu yurdun gerçek o ekmeğinden, suyundan, havasından, lezzetinden, insan ruhundan tamamıyla nasiplenmiş bu
0: Evet.
1: Ermeni
0: Evet.
1: vatandaşlarımızın ortaya koymuş oldukları daha nice eserler var
0: Ya
1: böyle.
0: gerçekten öyle.
1: Yani

0: İyi ki varlardı.
1: Yani evet,
0: Sağ
1: bunlar
0: olun.
1: mesela bu sesleri bıraktılar mesela. Sesleri kaldı, kendileri yok bu insanların,
0: Evet.
1: ama bizim bu geleneksel yapımızı nasıl güçlendirmişler, nasıl hizmet
0: Tabii, tabii,
1: etmişler.
0: tabii. Amenna,
1: Evet,
0: amenna
1: eyvallah.
0: efendim.
1: Evet,
0: Evet efendim.
1: şimdi Zat-ı
0: Şimdi
1: Alize'sin.
0: bir estağfurullah
1: Evet.
0: fasıl şarkısı icra
1: Evet.
0: edeceğiz. Mustafa Sunar'a ait. Mustafa Sunar da biliyorsunuz Eyüplü bir bestecimiz. Kemani ve rebap çalıyor aynı zamanda. Onun başına da bir Refik Fersan'ın çok meşhur bir karciğer peşrevi var. Meşhur dedim ama aslında çok fazla çalınmaz fasıllarda. Genelde
1: Eyvallah.
0: tattosu çalarlar. Ben bu şarkı için özellikle çok yakıştırdım, bu şekilde yazdım notaya. Şimdi kardeşlerimle beraber onu icra etmeye
1: Evet.
0: çalışalım.
1: Hadi keyifle, zevkle dinleyelim
0: Peki
1: bakalım.
0: efendim.

0: Eyvallah. Şad olduk.
1: Eyvallah efendim, sağ
0: Çok
1: olun.
0: güzel eser ama.
1: Sağ olun. Kardeşlerimiz ne kadar
0: Evet,
1: neşeli icra
0: evet,
1: ettiler, sağ
0: evet.
1: olsunlar.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu Karciğer şarkılar da çok alımlı, çok böyle beni çok çok sevdiğim.
1: Siz seviyorsunuz evet
0: Evet, çok
1: Karciğer
0: seviyorum
1: makamını.
0: Karciğer makamını. Ben de çok severim. Ama tabii bizim musiki geleneğimizin ayrılmaz parçaları bunlar. Hangisine elimizi atsak mutlaka ruhumuza uygun, ruhumuza atfeden birçok hali bulmak mümkün. İnsan tarihi üzerine kurulmuş bir musiki hayatı.
1: Ya
0: İnsanı
1: merkezinde
0: namzet,
1: insan
0: evet,
1: var efendim, evet.
0: merkezine insanı
1: Ya.
0: koymuşlar çünkü. İnsan, insanın ruh haletine, ruhuna hitap eden bir musiki geleneği.
1: Ne
0: Onun
1: güzel
0: için,
1: buyurdunuz.
0: evet,
1: Sağ ol.
0: değerli kardeşim, benim böyle çocukluğumdan beri çok böyle hasretle hep böyle radyoların başında dinlerken acaba çıkar mı, acaba dinleyebilir miyim diye beklediğim bir ağabeyim vardı. Nurettin Dadaloğlu.
1: Evet efendim.
0: Hem Gümüşhaneli hem de Bayburt, yani o bölgenin insanı. Ankara Radyosu'nda kendisiyle müşerref olduk. Çalışma imkanımız oldu yıllar sonra.
1: Ne mutlu.
0: Tanıştık, oturduk, sohbet ettik. Ama sesindeki bir hal beni o çocukluk duygularımda beni hep yakalamıştır. Yani hep onu sevmişimdir.
1: Evet efendim.
0: Ona karşı böyle bir özel bir muhabbetim olmuştur. Ona karşı özel bir sevgim oluşmuştur. Çok güzel eserler okumuş, çok güzel uzun havalar okumuş Ankara Radyosu emisyonlarında falan. Onun çok güzel icra ettiği bir eser var. Kevser Irmağı diye.
1: Evet,
0: Kevser
1: harika bir eser.
0: Irmağı. Tabii bizim geleneksel tasavvuf geleneği içerisinde zaten anlaşılan ve bilinen bir gerçek vardır. Kevser, bizatihi Hazreti Fatıma'yı, Fatıma anamızı temsil eden, ona izafe edilen bir sözdür. Kevser Irmağı. Yani o Kevser suresinin mahiyetinden kaynaklı
1: Eyvallah efendim.
0: böyle bir intikal var. Bir dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim
0: Evet.
1: efendim. Ne güzel.

0: çıktığı gibi okuyor.
1: Sonradan bu radyoya bu insanlar akitli olarak geldiler ve bunlarla bizim çalışma fırsatımız oldu. O zaman da
0: Evet.
1: kendisiyle böyle oturduk, sohbet ettik. Çok değerli bir ağabeyimizdi, Allah rahmet eylesin.
0: Amin efendim hepsine.
1: Şimdi duygulandırdı beni.
0: Evet.
1: Evet.
0: E normal.
1: Yani elde olmayan bir şey. Yani
0: Tabii,
1: ne
0: tabii efendim.
1: yapalım? Kendimize hakim olamıyoruz bazen.
0: Öyledir. Şimdi siz mi
1: Evet.
0: okuyorsunuz efendim?
1: Öyle mi efendim?
0: Evet, Erzurumlu Emrah. Ne mübarek o da.
1: Evet, Erzurumlu Emrah. Tutam yar
0: Tutam ya
1: elinden.
0: elinden tutam. Çıkam dağlara dağlara.
1: Hadi bakalım.

0: Vay efendim. Yine mi ah? Yine mi ah efendim? Ah
1: Aşık
0: efendim.
1: Emrah,
0: Ya
1: Erzurumlu Emrah.
0: bu
1: Bir de
0: nasıl bir...
1: Erciş'le Emrah var.
0: Ya,
1: İkisi birbirine karışır bazen ama
0: evet.
1: bu Erzurumlu Emrah. Tutam
0: Ya,
1: yar
0: beni
1: elinden tutam.
0: çocukluğumdan beri en çok etkileyen
1: Türkülerdendir.
0: şair, hem türkülerden hem
1: Tabii.
0: de kendi bizatihi
1: Evet.
0: şairlerden bir tanesi. Yani ne diyeyim?
1: Emrah
0: Başka bir
1: sözleriyle
0: şey
1: de çok
0: söylüyor.
1: türküler var. Emrah
0: Ya,
1: türkü.
0: olmaz
1: Yani
0: mı?
1: çok kabul
0: Olmaz mı?
1: görmüş. Çok önemli bir şair.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya.
1: Bölgesini kasıp kavurmuş sözleriyle yakmış, kül etmiş.
0: İnanılmaz efendim.
1: Evet.
0: Hepsi birbirinden yakıcı dediğiniz gibi.
1: Ama işte gönül meselesi bu. Gönül, inşa edilmiş gönülden bu beklenir. Başka türlü olmaz. Hal terbiyesi görmüş insanlar bunlar. Gönül terbiyesi
0: Vay
1: görmüş
0: efendim.
1: insanlar.
0: Nereden
1: Efendim,
0: döküldü o kelimeler, o
1: evet
0: söz
1: yani
0: ya?
1: bir ayna olmasa kimse o kendini
0: Ya.
1: göremez zaten.
0: Tabii
1: Mutlaka
0: ya.
1: birileri bir aynalık yapmıştır buna.
0: Yapmaz olur
1: Kalbine
0: mu?
1: böyle bu
0: Yapmaz
1: güzel
0: olur mu?
1: tecelliler oluşturmuştur. Bu güzel
0: Yani.
1: tecelliler akmıştır. Bu
0: Çok
1: güzel söz.
0: sevdiğim bir Nutku Şerifi var.
1: Öyle mi?
0: Onu bazen böyle gazel olarak da, kaside olarak da okurum. Şöyle buyuruyor. Cana, bizim esrarımız imlalara sığmaz.
1: Evet.
0: Ya. Yazılsa da binde biri inşalara sığmaz.
1: Evet.
0: Aşıkta olan hicru elem, derd ile gam, neşrolsa eğer
1: Evet.
0: dağlara, sahralara sığmaz.
1: Allah Allah.
0: Hasretle akar ta geceler dide-i eşkim, bir katrıdır ama yedi deryalara
1: Allah
0: sığmaz.
1: Allah.
0: Allah'ı seversen beni yad etme gönülden. Emrah seni sevdi de yu
1: Allah.
0: dünyalara sığmaz.
1: Allah.
0: Vay efendim vay ya. Bu nasıl bir ilan-ı aşk? Ya.
1: Öyle.
0: Vay efendim vay vay vay.
1: Ama çok bugün benim duygusallığım üzerimde böyle
0: Evet
1: çok
0: evet
1: üstüme gelmemek
0: belli
1: lazım.
0: oldu. Belli oldu. Fazla deşmeyelim.
1: Evet. Yani ne diyor
0: Ya.
1: Emrah? Seni sevdi diye.
0: Al, ya Emrah seni sevdi de dünyalara sığmaz. Seni sevdim ya ben bundan sonra dünyalara falan
1: Evet.
0: sığmam ben. Zaten ne işi var efendim bunların dünyalarda?
1: Evet.
0: Burası malumuz bir gölgeden, bir oyundan ibaret. Ya bir rüya. Rüya içinde rüya.
1: Hayal alemi.
0: Ya
1: Öyle
0: ya.
1: derler
0: Ne işi
1: büyüklerimiz.
0: var bu
1: Hayal
0: adamların
1: alemi derler.
0: dünyayla?
1: Doğru.
0: Ya efendim.
1: Ama
0: Yürüyelim mi? Devam edelim mi? Şimdi
1: edelim.
0: zannederim yine benim aşklarımdan
1: Evet.
0: Safiye Ayla'nın bir icrası var.
1: Evet, o da yakıcı, o da
0: Aman
1: kül edici bir
0: aman
1: ses.
0: efendim. O Udi Hasan'a ait bir eser. Sen de mi hala esiri Zülfiyar olmaktasın?
1: Evet.
0: Zülüf'le başladık,
1: Evet.
0: Zülüf'le devam
1: Evet.
0: ediyoruz. İnanılmaz bir icra efendim bu. Malumunuz ben size program esnasında hazırlarken önermiştim.
1: Evet.
0: Bizim musikiğimizi bilmeyen yani dışarıdan tanımak isteyen birine bu nasıl bir musikidir, nasıl bir ses icrasıdır diye soranlara tam da dinletilecek bir eser.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten böyle icrasın en dorukta olduğu, en formda
1: Eyvallah, eyvallah.
0: olduğu bir döneme ait bir eser. Müsaadenizle onu dinleyelim.
1: Dinleyelim efendim, buyurun.
0: Peki.

0: Ya.
1: Ya.
0: Bu nasıl bir okuyuş efendim ya?
1: Çok, çok müthiş. Müthiş
0: Nereden
1: bir okuyuş.
0: çıkardın? Nasıl icat ettin bunu? Nasıl buldun mübarek? Ne yaptın
1: Evet.
0: yani?
1: Uslan artık. Uslan, ihtiyar olmaktasın diye.
0: Ya.
1: Ama burada da yine uslanmamak gibi bir dert var ortada. Uslanmamak gibi bir dert var. İnsan fizyolojik olarak yaşlanmakta ama ruh kendi tazeliğini, kendi halini korumakta. En yaşlısından en gencine baktığın zaman aynı heves ve tutkular aynen devam ediyor hayatın sonuna kadar.
0: Ya.
1: Uslan artık diyor. Kendine tembih ediyor. Hem de intizar etmektesin diyor. Bir sürü de diyor bak sıkıntıların olduğu buna rağmen.
0: Ya efendim. Ama
1: Ve
0: yeniden
1: tembiham.
0: bestelemiş şarkıyı hocam, gördünüz değil
1: Şimdi
0: mi?
1: tabii burada
0: Ya.
1: konuşulacak bir şey daha var.
0: Ya.
1: Şimdi eserin kendisi böyle değil.
0: Muhakkak.
1: Şimdi benim işte derdim o. Ben de öyle istiyorum. Yani kalben insanın o şevken yapmış olduğu şeyin o doğru
0: Ama o
1: ifadeyi
0: salahiyet onda var hocam. Şimdi
1: var.
0: herkes yapmasın
1: Herkes
0: bunu. Ha,
1: yapmasın tabii.
0: yapmasın. Onda
1: Yani
0: var.
1: yapabilen ama
0: Evet.
1: uydurabilen,
0: Ya.
1: güzel yapabilen bir insana da
0: Şimdi
1: bunu niye yaptın dememek
0: daha
1: lazım.
0: evvelki programlarımızda da bahsetmiştik. Zannederim bir Rakım Erkut'un eserini okuduğunda, Rakım Erkut'u biliyorsunuz nota yazmıyor mübarek. Reşat Aysu yazar onun notalarını. Bir eserini ona meşkettiği zaman Safiye Hanım işte meşkettikten sonra tekrar okuyor. Reşat Aysu'ya dönüp diyor ki onun okuduğu gibi al notayı diyor.
1: Tabii,
0: Ya
1: tabii,
0: kendi
1: tabii.
0: bestesi
1: Tabii,
0: onun
1: tabii.
0: okuduğu gibi al diyor
1: Tabii,
0: yani.
1: tabii, tabii.
0: Yeniden besteliyor efendim
1: Tabii,
0: şarkıyı.
1: tabii.
0: Her an bunu bir daha okur, bir daha başka okur mesela.
1: Eyvallah.
0: Ya.
1: Ama doğrusu da o değil mi?
0: Evet.
1: Neler
0: Öyle.
1: okumuş ya. Safiye
0: Ya.
1: Ayla anlatmakla bitecek gibi değil yani.
0: İyi ki gelmiş hocam. İyi ki
1: Evet,
0: gelmiş
1: evet,
0: bunlar. Bu
1: evet, evet.
0: mübarekler, bu güzeller. Bunlar müstesna güzeller.
1: Evet.
0: Ya.
1: Maalesef yine programımızın sonuna yaklaştık.
0: O kadar çabuk
1: Evet,
0: mu? Vay, vay
1: çabuk.
0: efendim. Tamam.
1: Sonunda da okuyacağımız çok güzel bir eser var yine. Türk müziğinin çok müşahhas, çok güzel bir eseridir. Edalı bir yosma kararım aldım.
0: Evet. İcra etmeye
1: Onu da
0: çalışalım
1: okuyalım.
0: inşallah.
1: Bir dahaki Asırlık Ezgiler
0: Evet.
1: programında seyircilerimizle yine buluşmak ümidiyle.
0: İnşallah efendim.
1: Evet.

0: be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Evet, çok teşekkürler şahane orkestramız için. Koca bir alkış istiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Evet, çok sevgili TRT Müzik izleyicileri, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Neşe Demir.
1: Ben Ahmet Yüce. TRT Müzik ekranlarında ilk programımızla, Gençliğin Türküsü'yle hem buradaki seyircilerimizin hem de tüm ulusumuzun karşısındayız. İnşallah güzel olacak.
0: Evet.
1: Yalnız bir küçük aksaklık demeyelim de bir talihsizlikle programımıza başladık. İlk hafta konuğumuz sevgili Onur Şan. Dünden itibaren gerçekten çok ağır bir enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. O yüzden şöyle kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir alkış alalım Onur Şan'a.
0: Acil şifalar diliyoruz. Evet efendim, bizler her salı saat 20'yi gösterdiğinde TRT Müzik ekranlarında olacağız. Sizleri de ekranları başlarına bekliyoruz. Bizler hazırız efendim. Sizler hazır mısınız gençler?
1: Evet, bu arada Erzurum Teknik Üniversitesi değil mi? Şöyle kocaman bir alkış alalım mı gençlerimize? Evet. Bizleri yalnız bırakmadılar. Gençliğin Türküsü gençlerle ilk haftamızı başlatacağız. Evet, sevgili
0: Neşe. Evet, ben de hoş geldiniz demek istiyorum ve Erzurum'un güzel ve kıymetli insanları da aramızda, misafirlerimiz de aramızda. Hoş geldiniz efendim.
1: O zaman ben bir türküyle müsaaden olursa
0: çok güzel olur.
1: Başlayayım. Şöyle Ali Öner'den söz müzik, Ali Öner benim de hemşerim. Allah rahmet eylesin Elazığlı abimiz. Suna gelin diyelim mi şöyle alkışlarınızla?

0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah.
1: Evet, Ahmetciğim şahanesin. Ağzına yüreğine sağlık. Sahne çok sizin. Güzeldi. Teşekkür ediyorum efendim. Ben de bir Urfa türküsü seslendireceğim sizlere. Evlerinin önü yoldur yolaktır diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Çok kıymetli orkestramıza. Sonsuz teşekkürler. Harikaydınız.
0: Evet. Şöyle orkestradaki her biri birbirinden usta sazlarımızı bir alkışlar mısınız?
1: Evet Ahmetciğim. Evet, şimdi, ne yapacaksın?
0: Şöyle bir çok yakın zamanda sizlerin de malumu çok güzel bir eser yapmıştık. Onun klibi falan yayınlandı. Evet. Bayağı bir ses getirdi. Onu sizlere playback olarak seslendirmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir türkü. Sizlere de sunmak istiyoruz. Alkışlarınızla şöyle şarkımızı alalım.
1: Alkışlarınız Ahmet Yüce için efendim.

0: Çok teşekkürler. Beğendiniz mi yeni türkümüzü? Evet, burada sevgili Neşeciğim, benim albümde nefeslisiyle, kavalı ve zurnasıyla, o güzel dinlediğiniz zurna sevgili Polat Akarçay'a ait. Şöyle bir alkış alalım mı? Polat Akarçay aynı zamanda da Neşe Hanım'ın eşidir. Siz evet. Duymayın.
1: Alkışlar Polat Akarçay için gelsin.
0: Polat Akarçay alanında Türkiye'de gerçekten sayılı bir müzisyendir. Onu da aramızda görmek bizim için de bir kıvançtır. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Evet,
1: çok
0: sıra
1: güzeldi.
0: Sizde. Eyvallah.
1: Gerçekten
0: teşekkür
1: şahanesin.
0: Ediyorum. Buyurun.
1: Evet. Ben de bir Kulahmet türküsü okuyacağım sizlere. Dur Leyla diyeceğiz. Son zamanlarda da hem sosyal medyada hem de dizilerde de çokça dinlediğiniz ve çok eminim ki sevdiğinizi de bildiğim, tahmin ettiğim çok güzel bir türkü. Dur Leyla diyeceğiz efendim. Haydi.

0: Evet, ağzına yüreğine sağlık sevgili
1: Çok teşekkür
0: Dilşe.
1: Ederim.
0: Evet, türküler, türküleri duygulu insanlar okuduğu zaman daha bir farklı oluyor. Yani enstrümanda da böyledir. Biraz şöyle sohbet edelim.
1: Evet.
0: Yani mesela çok iyi enstrüman acilitesi çok iyi olabilir veya teknik olarak çok iyi olabilir ama duygu olmayınca hiçbir alıcılığı kalmıyor. O yüzden Neşe de gerçekten çok güzel, duygulu okuyor türküleri. Şöyle kocaman bir alkışla
1: alalım. Çok teşekkür ederim. Bil mukabele sevgili Ahmet'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kol Ahmet'i de rahmetle anmış olalım. Nice Kol Ahmet'ler gelsin geçsin bu dünyadan. Rahmet diliyorum efendim.
0: Hepsine rahmet olsun.
1: Evet, ne okuyacağız Ahmet'ciğim?
0: O zaman şöyle, şimdi Erzurum'da, Erzurum stüdyolarındayız. Bu stüdyonun adı biliyorsunuz, rahmetli.
1: Aşık Yaşar Reyhani.
0: Aşık Yaşar Reyhani. Şöyle rahmet olsun. Kendisinden de dilimizin döndüğünce şöyle iki ağız bir uzun hava ile ardından Baboş diye çok güzel bir türkümüzü bağlayalım.
1: Harikasın. Evet.
0: Teşekkürler.
1: Sahne senin Ahmetciğim.

0: Evet, sürprizlerimiz de var.
1: Bravo. Sevgili Neşe. Aa, bayıldım.
0: Rıdvan kardeşimizi şöyle daha kuvvetli bir alkışlar mıyız? İnşallah Rıdvan bizim konuğumuz da olacak. Bizi kırmadı. Yani daha doğrusu bizi yalnız bırakmadı.
1: Sağ olsun.
0: Ta Elazığ'dan geldi. Yine bizim değerli konuklarımız var. Elazığ'dan gelen senin mesai arkadaşın var.
1: Tabii tabii. Emekli ettik. Çok üzüldük ama her zaman başımızın üzerinde yeri var. Zülfü Demirtaş aramızda. Kültür Bakanlığı sanatçısı, ses sanatçısı. Abim hoş geldin. Şeref verdin bizlere.
0: Evet, bir şey söylemek istiyorum. Yani bizim Elazığ otantik Hardfoot müziğinde bilirsiniz Enver Demirbağlar, Faşa Demirbağlar. O kuşaktan sonra zaten çok az okuyan, hakkıyla yani kaynak kişi olarak okuyan biri Zülfü abi fanusta saklamalı bence. Çünkü Zülfü abi gerçekten Hardfoot musikisine, gazeliyatından, türkülerinden, uzun havalarından hepsine tamamen hakim. Tabii Zülfü abi gibi buradan Muzaffer Ertürk, o da abimiz, hemşerimiz, büyüğümüz, Hasan Öztürk gibi değerlerimiz de var. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Gençler diyor ki şimdi acaba bize de sıra gelecek mi? Bize de mikrofon uzatılacak mı? Ha, bir korku dolu gözler hissettim. Yok. Tamam ama hep birlikte eşliklerinizi bekliyorum tabii. Yine bildiğiniz güzel bir beste okuyacağım. Şenol Tezcan eseri. Yazan kalem siyah diyeceğiz. Biliyor muyuz? Tamam, o zaman nakaratlarda eşliklerinizi bekliyorum. Haydi.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlarım da o kadar güzel çaldılar ki.
0: Evet.
1: Polat, kıymetli eşim ve kıymetli kardeşim, yüreğinize sağlık. Evet.
0: Evet, şimdi bizim konseptimiz ilk hafta olması hasebiyle hatırlatmak istiyorum. Bizim her hafta bir farklı bir üniversite gençliğiyle birlikte olacağız. Erzurum'da olduğumuz için tabii ki ilk haftalık tercih hakkımız Erzurum'dur bizim. Şöyle Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yine kocaman bir alkış alalım mı gençlerimize? Şöyle aslında iki şey böyle konuştum, biraz hatır gönül sormak istiyorum. Programımızı beğendiniz mi diye size ikinize soralım.
2: Evet, çok beğendik, çok güzel. Eğleniyoruz, evet.
3: Evet, iyi ki gelmişiz. Çok beğendik, evet.
1: Artık her hafta gelmek isterler değil mi? Evet, kime sorayım?
0: Allah. Anket yapıyoruz şu anda.
1: Size mi?
4: Çok güzel, çok eğleniyoruz.
5: Gelir miyiz her hafta?
4: Üniversitemiz getirirse neden olmasın?
1: Evet.
0: İnşallah haftaya da yine farklı bir üniversite ve farklı konukla veya konuklarla sizlere, onları da inşallah hafta içinde açıklıyoruz zaten gelecek konuğumuzu. Evet, beraber okuyalım mı bir tane?
1: Tabii, çok güzel olur. Bir Erzurum türküsü seslendireceğiz sizlere. Ne okuyacağız?
0: Falan Dağı diyelim.
1: Haydi
0: o da
1: bakalım.
0: Buradan hemen onu da açıklamadan geçmeyeyim. Selahattin Alpay abimin derlemesi. Hatta bu programımızda da bunu da okuyun diye bize kendi gönlünden geldi. Buradan Selahattin Alpay'a da şöyle kocaman bir alkış alalım mı?
1: Kıymetli bir üyemiz, saygıdeğer bir üyemiz.
0: Tabii ki bizim yani üslubumuz, tarzımız olarak İzzet Altın Meşe hocamız, Selahattin Alpay abimiz, Bedri Aysel'i yine aynı şekilde, Belkıs Akkale, bunlar bizim hocalarımız. Bunları biz dinleyerekten eğer bir name, bir şey, ağız, tavır öğrenebiliyorsak şöyle kocaman alkış alalım o dört büyük ustaya.
1: Evet, ellerinden öpüyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet böyle.
1: Ne güzel oldu.
0: Arada coşuyoruz değil mi arkadaşlar? Böyle gençlik.
1: Nasıl? Gençlik. Keyifler iyi mi? Yerinde mi? Harikayız. Çok güzel. Harikasınız gençler. Ne yapalım? Sıra kimde?
0: Evet,
1: şaşırdık.
0: Sıra bendeydi. Fark etmez.
1: Haydi
0: efendim.
1: Bakalım.
0: Ha pardon. Özür dilerim. Evet, şefimiz Mustafa. Şöyle bu arada Mustafa Göçer bizim orkestra şefimiz. Şöyle bir alkış alalım. Şimdi aramızda yine biz bir ekibiz. Bizde hani böyle sanatçı, vokal, saz öyle bir ayrım yok. Biz bir ekibiz. Burada çok sevdiğim bir kardeşim var. Bizim aramıza katıldı. Leyla Karaca. Kendisi Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı. Fakat çok güzel türküler okur. O yüzden şöyle kendisinden güzel bir türkü alalım mı? Evet, Leyla Karaca diyoruz.

0: Bravo Leyla. Harikaydın. Ne güzel bir ses değil mi? Alkışlar Leyla için gelsin.
1: Evet.
0: Yüreğine sağlık, ağzına
1: sağlık.
0: Teşekkür
1: ediyoruz inşallah. Leyla biraz yoğun çalışıyor. Korodaki görevlerinden, konserlerinden dolayı. Fırsat buldukça burada konuk edip dinleyeceğiz inşallah kendisini.
0: Evet, o güzel sesinden mahrum kalmayacaksınız.
1: Evet.
0: Evet Ahmetciğim.
1: Şimdi.
0: Ne diyoruz,
1: vallahi
0: ne okuyoruz?
1: Vallahi ne diyelim biliyor musunuz? Biraz efkarlandım. Şöyle Erzurum'dayız, Nene Hatunların diyarındayız. Böyle şöyle askerlerimize, şehitlerimize zaten burada onlar kalbimizde. Onlara sonsuz minnet duyuyoruz. Şöyle çok güzel askerlerimiz üzerine yazılmış çok eski bir türkü var. Kara çadır ismi tutar, Martin tüfek pas mı tutar diye. Ağlayanım, anam bacım diyor. Eşin, elin kızı yas mı tutar? Onu sizlere içimden geldi okumaya çalışayım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Buradan yine tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Onların sayesinde bizler bu imkanları burada buluyoruz. Öyle değil mi? Evet,
1: sevgili. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili Ahmet.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, ben de bir bozlak seslendireceğim sizlere. Şekip Şadoğru'dan alınan bir eser, bir uzun hava. Kader diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet gençler, nasılsınız? İyi miyiz? Keyifler yerinde mi? Bomba gibi de yazın.
1: Şimdi o zaman gençlere bir fıkra anlatalım, olur mu?
0: Tabii ki. Çok güzel olur vallahi.
1: Fıkrasız olmuyor. Şimdi buradan tüm ekranlarımızdan tabii ki bizi dinleyen herkese de gönderelim.
0: Bize de sürpriz oldu.
1: Böyle. Şimdi bizim Elazığ'da Baskeli ilçemiz var. Benim annem de Baskeli bu arada. Böyle temel fıkraları gibi fıkraları çoktur. Büyük bir yangın çıkıyor tarihinde. İşte bütün ilçelerden, yakın civardan böyle itfaiyeler geliyor. Herkes seferber oluyor. Elazığ'dan gelenler, gidenler neyse işte yangın söndürülüyor. Tek hastaneye ambulanslar tek tek yaralıları kaldırıyorlar. Şimdi acil serviste herkes inliyor. Kiminin kolu yanmış, kafası yanmış, işte göz yüzü yanmış. Bir tanesinde zerre bir çizik yok. Hiçbir şey yok. 0 kilometre. Uzanmış. Ama herkesten çok bağırıyor. Şimdi orada doktor onunla ilgileniyor. Ya diyor ki kardeşim sende hiçbir şey yok. Sen niye bağırıyorsun? Herkes yanmış burada. Böyle doktora bakmış. Demiş abi valla beni kürekten söndürdüler. Adamın kırılmadık yeri kalmamış. Yani.
0: Çok güzel. Ya, şimdi Zülfü öyle, abimde de neler vardır.
1: Tabii Zülfü abi de. Tabii o gülüyor orada. Zülfü abi de inşallah güzel bir gece yapacağız. Evet. Burada konuk alacağız.
0: Evet Ahmet'ciğim.
1: Bir çiçekten harman olmaz diyeyim ben de. Şöyle Malatyalı Fahri Kayağan'dan alkışlarınızla Ahmet Neşe'ye teşekkür ediyoruz. Ve çiçekten harman olmaz diyelim arkadaşlar.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harikasın.
1: Evet, programımızın da şöyle sonuna doğru geldik. Evet, şöyle...
0: Var mı vaktimiz? Bir Mevlam birçok dert vermiş diyebiliyor muyuz? Ha.
1: Sıramız buradan... Ha,
0: evet,
1: tamam,
0: devam ediyoruz.
1: Tamam, evet.
0: Evet, Malatya'ya da selam olsun. Bir Malatya türküsü. Mevlam birçok dert vermiş. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağlığınız var olunuz efendim.
1: Biz ilk programımız ikimiz Neşe'yle, sevgili Neşe'yle türküler okuduk. Başta da bahsettiğimiz gibi Onur Şan Vudan sevgilerimizi gönderiyoruz. Rahatsızlığından dolayı katılamadı. O yüzden türkü sıralarını karıştırdık. Fazla okudum.
0: Karıştı mı? Evet.
1: Tabii o yüzden yani ben karıştırdım. Şimdi veda edelim. Vedamızı yapalım.
0: Zaman ne kadar çabuk geçti değil mi? Bizim için öyle oldu. Sağ olun. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm TRT Müzik ailesine, bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize, stüdyomuzda bulunan kıymetli öğrencilerimize ve kıymetli misafirlerimize.

0: Planımıza çok çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Evet, haftaya yine aynı saatte, Salı günü saat 20'de Gençliğin Türküsü ile bambaşka bir konuk ve bir üniversite ile sizlerle birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık diliyoruz. Halay çekmek serbest gençler. Şöyle açıları kapatmadan...

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim, bim.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Kürdili Hicazkar Saz Semaisi ile başladık. Orkestra şefim Çağlar Kocatepe. Bir alkış alalım mı ve orkestrama, değerli orkestra arkadaşlarımıza? Evet, nefisti ve arkasından avuçlarımda geldi Yusuf Nalkesen'in yine çok güzel, unutulmaz bir eseri. Efendim çok heyecanlıyım çünkü bir ara vermiştik biliyorsunuz yazın. Akabinde işte yine buradayız. Bu akşam çok kıymetli, çok özel, çok eski dostumuz, kıymetli arkadaşımız. O bizim ailemizden, o sizin ailenizden biri. Onu güzel sesiyle, sahne enerjisiyle, böyle dillere pelesenk olan şarkılarıyla biliyoruz, öyle değil mi? Ve gerçekten ailemizden biri. Arabesk, fantazi, halk müziğinin gerçekten duayeni. Bülent Sertaç geliyor. Alkış nerede?

0: Harikasın, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın?
1: Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu yeni sezonun ilk programında.
0: Ha diyorlar, şöyle biraz mikrofonumuzu böyle.
1: Yeni sezonun ilk programında evet. Konuk olmak. Evet. Hakikaten onur duydum, gurur duydum. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ya, çok arzu ettim.
1: Aslı olan gel şarkılarla beni beraber sizlere muhteşem bir gece yaşatacağımıza ben söz
0: bence
1: veriyorum.
0: De, bence de. Bence vallahi de çok güzel olacak.
1: Çok güzel olacak.
0: Bence de çok
1: hayırlı
0: güzel olacak.
1: Olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Orada hanımın selamı var.
0: Ay canım Selvim. Buradan öpüyorum tüm aileni, güzel karını.
1: Üstümde şey kalmasın. Çünkü çok çok selam söyledi. Hayırlı olsun dileklerini iletti.
0: Ederim. Ay hemen bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii.
0: Herkes neyi merak ediyor biliyor musun? Şimdi sahnede acayip enerjik Bülent Sertaç. Tamam
1: evet
0: mı? Çok herkesi evet eğlendiriyor. Ama o sahneye adım atmadan önce... Hı. Nasıl bir modda?
1: Aynı.
0: Nasıl?
1: Bak valla burada nasılsam sahneden önce de aynıyım. Bak yanımda 35 senelik benim kardeşim artık ailemden biri gibi sorabilirsin.
0: Ya bu enerji var mı yani?
1: Aynı.
0: Pozitiflik.
1: Valla pozitif. Diyorlar ki ya bu enerji nereden? Yani nasıl bir şey? Ben de diyorum ki Keban Barajı'nda doğdum. O barajın enerjisi herhalde bana geldi. Ay valla. Ya şöyle. Yaşamayı seviyorum, hı hı, insanları seviyorum, hayatı seviyorum. Yani iyi ki gelmişiz dünyaya.
0: Vallahi bence iyi ki de bu mesleği mi seçmişiz diyorsun?
1: Evet, vallahi iyi ki bu mesleği seçmişiz.
0: O zaman sen bir soluklan, ben bir şarkı söyleyeyim, olur mu? Hadi o zaman.
1: Keyifle.
0: Buyurun efendim.
1: Keyifle.
0: Buyurun, teşekkürler. Şöyle alayım seni.
1: Yok, buradayım.
0: Böyle, lütfen.

0: Ya maşallah.
1: Ay çok teşekkürler
0: ya,
1: ediyorum.
0: Vallahi maşallah.
1: Ne güzel oldu değil mi?
0: Ay, ne güzel oldu ne demek, muhteşem.
1: Biz hep birlikte vallahi şarkı söylemek, sahne yapmak isterdik. Hatırlar mısın,
0: evet,
1: öyle projelerimiz vardı seninle.
0: Ama yıllar sonra.
1: Yani buraya nasip birlikte söylemek kısmet ya oldu. Çok da güzel oldu.
0: Evet vallahi çok güzel oldu.
1: Vallahi
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: Oldu.
0: Yalnız her zamanki gibi yine maşallahınız var.
1: Ay sağ ol. Seneler ne olmuş, dokunmuş mu?
0: Ne demek? Ne demek? Çok güzel.
1: Ay şöyle diyorlar ki mikrofonu yakın tutsun. Bizim böyle yok ya hani burada. Ha. Öteki programda var o. Burada yok o.
0: Ya ben alışmışım, bir de mesafeli evet, şey okuyorum ya. Ondan dolayı böyle uzak
1: i̇şte
0: tutuyorum
1: böyle,
0: ama
1: böyle
0: tamam.
1: Böyle daha güzel
0: bir daha efendim hatırlatmayacaksınız
1: Bülent
0: onu.
1: Bey,
0: tamam.
1: Çok merak ediyor herkes. Sizi evet kim giydiriyor diyorlar. Böyle bir soru gelmişti bana da yönelteyim hemen.
0: My darling.
1: Vay vay.
0: Sevgili eşim Selvi Hanım.
1: Ay sevgili
0: vallahi
1: eşine selamlar. Ben
0: aleyküm
1: de şimdi sevgili
0: selam
1: eşime bir teşekkür edeyim.
0: Vallahi.
1: Bak bu güzel çiçekleri yönetmenim çeker misin? Geçen sezonun başında çekmedin, koca bir ağaç gönderdi. Dedim ki ne olur bu sefer buket gönder, şöyle fotoğraflar çektiririm, orada çıksın. Şahane de bir not yazmış, sosyal medyamda paylaştım. Burada okumayayım, nazarlara gelmeyelim. Her
0: ben
1: özel
0: okuyayım mı
1: anımda. Oku hadi gel. Dur hadi.
0: Ay. Ay kıyamam.
1: Açamadık. Abi, bak heyecanlandım.
0: Ben de.
1: Aman.
0: Anam bu mektup yazmış.
1: Yazar. Oku.
0: My darling. Sevgilim, evet, yeni yayın dönemi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başarılığın, başarılarının artarak devamını diliyor beni ve seni I love you demiş. Seni çok
1: Savaş
0: seviyorum demiş.
1: Fakin,
0: sevgili
1: sever
0: Savaş.
1: Ay,
0: kardeşim iyi ki varsın.
1: Ediyorum. Hep çok nazik.
0: Savaş Fatin.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi?
0: Ya vallahi.
1: Ya çiçek çok güzel bir şey ya. Eşlerinize, hanımlarınıza
0: bir şey
1: hiçbir şey yapamıyorsanız seni seviyorum deyin.
0: Ya sevmek
1: bir gül,
0: nasıl
1: bir
0: güzel.
1: Çiçek. Biz her an seni seviyorum
0: değil mi
1: deriz.
0: Vallahi billahi.
1: Vallahi deyin. Kısacık yani ömürde sevdiğinizi söyleyin. Şimdi sen mesela şey söyle. Senden efendim yardan yaralısın
0: sen
1: desem.
0: Sen de yardan
1: mesela
0: yaralısın. Ben de yardan yaralıyım.
1: Ah, oralara girme hiç. Hiç girme.
0: Vallahi.
1: En iyisi sen bunu söyle.
0: Vallahi gelsin ama gerçekten çok istek alan ve şu anda bayağı bir şeyde dijital platformlarda aha bayağı bir yüklenilen parça.
1: Müthiş
0: bu.
1: Ne güzel.
0: Vallahi.
1: Hadi dinleyelim o
0: sen
1: halde
0: de yardan yaralısın ben.
1: Buyurun şefim. Buyurun biraderler.

0: Nedir böyle? Ciğer
1: Eyvallah.
0: söktü. Kim
1: Teşekkür
0: yazmış
1: ederim.
0: sözleri?
1: Sağ olasınız. Bu Azerbaycanlı bir kardeşimiz. Kardeşimiz
0: Aa,
1: bak,
0: çok
1: ben de onların
0: güzel.
1: dili kardeşimiz.
0: Kardeşim tabii. Buradan
1: Valla.
0: Azerbaycan'dan da bizi izleyenler
1: Tural
0: var.
1: Toğrul.
0: Selamlar olsun.
1: Tural Toğrul kardeşimin yüreğine sağlık. Onun sözü müziği kendisine ait. Hatta bu şarkıyı da düet yaptık
0: Aa, ne
1: kendisiyle.
0: güzel.
1: Heya.
0: Ne güzel.
1: Heya.
0: İnşallah bir gün burada ağlamak nasip
1: İnşallah.
0: olsun. Vallahi
1: İnşallah.
0: çok güzel
1: Teşekkür
0: söyledi.
1: ederim.
0: Yüreğine
1: Sağ olasın.
0: sağlık.
1: Sağ olasın
0: O
1: az.
0: zaman ben de hemen hiç hız kesmeyeyim. Yusuf Nalkesen'den bir eser gelsin.
1: İşte bu.
0: Hadi buyurunuz.

0: çok duygulandım.
1: Aslı ya. Anladım zaten. Onun Ay, için ben de hemen oradan dedim ki yardım edeyim.
0: Gözyaşım vallahi akmasın istedim gerçekten. Ne kadar güzel eski eserler ya, değil mi? Ya. Hepsinde ayrı bir duygu.
1: Nasıl güzel ya. Bir duygularla yazılmış.
0: Çok çok. Ya. Orhan Seyfi sözler. Acayip güzel, ya. Acayip etkileyici. Şimdi farkında mısın? Yapılan eserler bu sene çalıyoruz, söylüyoruz. Hop! Yok oluyor, buharlaşıp gidiyor.
1: Arada iyiler de var ama nadir. Tabii tabii nadir.
0: Ama yine dönüp ama dolaşıyoruz işte bu ölümsüz eserleri yorumluyoruz.
1: Bunu söylemeyecek kimse yok biliyorsun değil mi?
0: Değil mi?
1: Herkes bilir bunu.
0: Evet.
1: Yani Z kuşağı, Y kuşağı, X diye bilmem ne.
0: Z kuşağını yakaladın mı Bülent?
1: Yakaladım, yakaladım. Vallahi.
0: Nereden anladın? Ben hala anlayamadım. Nereden
1: ya,
0: anladın?
1: Ya şöyle, zaten gittiğim her yerde o çocukların tepkilerini görüyorum. O genç çocuklar değil miyim de artık genç oldu onlar.
0: Vallahi Bülent bir şey söyleyeceğim ama kızma.
1: Yok.
0: Ben öyle Z kuşağı Bülent deyince hep aklıma motosikletle stüdyoya giriş.
1: Hayır yok.
0: Hatırlıyorsunuz, arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Nasıl samimi, nasıl doğal değil mi? Ben zaten bu doğallığı, samimiyeti acayip seviyorum.
1: Aslı şov dünyası.
0: Şuraya da motorla gelirdi insan.
1: Şov dünyası ama yok, Savaş dedi ki abi gelme.
0: O, biliyorsun motor kullanıyor aynı zamanda. Yani ne Hayır. olurdu geleydin şöyle stüdyodan içeri.
1: Yok yok da onları geçtik. Onlar şovdu zaten.
0: Ama
1: şov dünyasındayız. Evet. Yani sanat demek şov demek.
0: Biz aslında de sosyal medyaya bakınca Bülent. Hı-hı. Şimdi herkes öyle bir şeyler bulmaya yapmaya çalışıyor. Evet. Bunu sen ama yıllar önce
1: yapıyordun. Biz yıllar önce yaptık. Vallahi yaptık. Yaptık ama şimdi o parodiler, o skeçler diyelim evet. biraz zor. Vallahi zor zor.
0: Zor yaparsınız diyorsun. Zor yaparsınız.
1: Hayır. Şimdi canım, şimdi yap deseler yani, yani gerçekten
0: her şey
1: yapamam.
0: Zamanında, vallahi yerinde. Yapamam.
1: Evet.
0: Bakayım şimdi başka bir şey yaparsın bence.
1: Yok.
0: Sen en iyisi şarkı artık, söyle gel.
1: Artık abiyiz. Artık abimizden. Abi olduk tabii. Artık tamam. Abi olduk.
0: Hadi o zaman.
1: Yavaş yavaş. Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah.
0: Buyurunuz efendim.
1: Hadi gel abi.
0: Bülent.

0: Derman yok dizlerimde. Ay abim.
1: Nasıl?
0: İçimden geldi.
1: Çok iyi yaptım. Bir daha yapsana.
0: Derman.

0: İşte bu ya.
1: Aramızda biz böyle istiyoruz bir şeyler atamız. Değil mi? Uzun havalar.
2: Böyle bir şey.
1: Heh, anlat. Yok yok. Ayazıcık anlat vallahi ya. Ne anlatayım? Bir mikrofonu yukarı ama.
2: Ha işte ne bileyim ya hep.
1: Hep mikrofon aşağıda olmaz ki.
2: Ya öyle bir an oluyor ki diyorsun ki hadi şunu da şöyle yapalım. Vallahi.
1: Valla otursan ama azıcık bir soluklanalım.
2: Yine de tabii o TRT'nin saygısı, TRT'nin ağırlığı.
1: Bravo,
2: yani onu bir kere geçemiyorsunuz.
1: Ne güzel.
2: Yani valla her an frene basarak böyle.
1: Şöyle bir şey var. Aslında her şey içten, samimi, mesafeli.
2: Tabii.
1: Olduktan sonra hani frenle ne alakası var? Bana da senin gibi diyorlar. Frene basmaya gerek, doğal ol. Duruşun belliyse zaten o frene falan gerek yok ya.
2: Ya şöyle.
1: Hani, öyle kalıplaştırmaktan ziyade Türkiye'nin gerçek ekranı ne kadar huzur
2: i̇şte,
1: veren.
2: İşte onu söylemek istiyorum dedi.
1: Çocuklarınla, aileyle izleyebildiğin gönül rahatlığıyla gerçekten muazzam bir yayın. Bu arada tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Yayında, yapımda, yapımcılarımıza, genel müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Program müdürümüze hepsi fevkalade çalışıyor ve titizlikle özeniyorlar. Ve hazırlanıyorlar. Bu titizlik çok mühim işte.
2: Evet.
1: Başarıya götüren anahtar.
2: Şunu söylemek istedim. Hani özel kanallarda çıkıyorsunuz. Orada daha relax, daha rahat ama bir TRT'nin ağırlığı var. Bir sorumluluğu var. Oraya
1: tabii,
2: çıktığınız zaman
1: tabii.
2: Yani hakikaten.
1: Ama bu sorumluluk ve bu ağırlık sonradan edinilmiyor. Bu doğuştan.
2: O ne? Samimiyet zaten. Heh. O dediğim samimiyet. Samimi olduğunuz zaman zaten karşı tarafa o yansıyor.
1: Evet, çok
2: onu anlatmak istedim ben.
1: Peki
2: de.
1: Bülent ya, sanatçı olmasaydın, şarkı söylemeseydin, sen ne iş yapardın? Merak ettim.
2: İlk hedefim subay olmaktı.
1: Ciddi olamazsın.
2: Vallahi.
1: Deniz.
2: Evet. Subay olmam. Rahmetli annem çok isterdi subay olmamı. Şöyle apoletlerimin bol bol yıldızlarla.
1: Ay ben de bugün apolet var.
2: Evet.
1: Tolga Çam yapmış.
2: Vallahi
1: apoletlerimi,
2: bir şey söyleyeyim
1: mi? Elbisemi.
2: Genelkurmay Başkanı gibisiniz maşallah.
1: Öpüyorum buradan.
2: O taşların hepsini ben yıldız sayıyorum. Vallahi.
1: Sana yapsın böyle bir ceket.
2: Genelkurmay Başkanı gibidir. Yok.
1: Bir şey söyleyeyim öyle deme.
2: Ya, bak, yok.
1: Bir şey söyleyeyim sen çok güzel klipler çekiyorsun.
2: Tamam.
1: Değerli izleyicilerimiz olmaz mı? Güzel bir ceket, subay kıyafeti. Madem istemiş çocukluk hayalin, gençlik hayalin. Sen onun klibinde
2: onu,
1: yapsana.
2: Onu bir filmde oynadım. General rolünü oynadım tabii.
1: Bak film bak, mi?
2: Ve motosikletle. General motosikletle gidiyor ya.
1: Ama
2: vallahi.
1: Bak ben sana dedim bu motosiklet sana artık böyle mal oldu, üstüne yapıştı.
2: Geçen ne oldu biliyor musun? Bir düğün davetiyesi geldi bana.
1: Bu hangi filmde o sözlerine?
2: Bak,
1: İzleyeyim Allah aşkına.
2: Düğün davetiyesi geldi bana. Altından not. Motosikletle gelinmemesi rica olur. Ama sırf bana özel yapmışlar onu.
1: Ya çok
2: çok hoşuma gitti ya. Vallahi billahi.
1: Yani düşünsene ya bir tek ben değilmişim. Oh
2: hayır,
1: kurtuldum.
2: Hayır.
1: Demin acaba dedim gaf mı yaptım böyle bir şey söyledim. Ayıp
2: yok,
1: mı oldu
2: yok,
1: dedim.
2: Yok değil değil.
1: Neyse ki herkes bunu yapıyormuş değil mi? Çağlar şefim. Vallahi Çağlar'ım çok iyisin. Çağlar'la da biz biliyor musun 30 sene önceden çalış. 30 kaç sene? Ne kadardır ya?
2: Yok
1: ama sen,
2: daha dur.
1: Tabii ben eskiyim de
2: adam
1: sen.
2: Adam 21 yaşında ya.
1: O zaman doğru ya. Sanki benim ilk çıkışım 35 sene oldu da.
2: Çağlar
1: seninle de. Bülent dur ya. Seninle de 20 sene oldu mu 25 sene? Melis.
2: İn.
1: Melis daha çok küçüktün. Benim ilk orkestra şefim yani onun ilk şefliği. Benim tabii ben o zaman yine sahnedeydim bir 15 senedir. Ve Melis'ciğim canım.
2: 15 senedir sahnede, 21 senedir.
1: Aman ben yaşımı saklamıyorum ya.
2: Gerçekten.
1: Ben hep 48-49 çıkacağım daha üstte. Aman boş ver
2: ama
1: ruhumuz.
2: Yok.
1: Keyfimiz
2: ben
1: yerinde olsun.
2: Ben tebrik ediyorum, tebrik ediyorum.
1: Abi orkestrama alkışlar vallahi. Efendim. Her biri inci tanesi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bundan önceki
2: vallahi
1: orkestram
2: maşallah.
1: Da şahaneydi.
2: Biz Çağlar
1: sizler
2: hocamla,
1: de böyle bir enerji, genç, dinamik. Çok teşekkür
2: biz
1: ediyorum.
2: Biz yaklaşık 14-15 sene, yanlış söylemiyorum değil mi? Antalya'da her yaz. Ben doğru. 14-15
1: tabii. Ben niye yalan mı?
2: Yok.
1: Bana
2: sen 30
1: geldi.
2: Seneden geldin
1: ama
2: 15'e
1: bir şey
2: düştün.
1: Söyleyeceğim. Şimdi bir an ben ilk çıktığım tarihe gitti. Yok dedim ya ben
2: yok.
1: Çıktıktan bir 15 sene sonra Çağlar'la.
2: Ama daha yenisiniz. Yapmıştım. Daha yenisiniz. Durun maşallah.
1: Ben eski ama eskimeyen efendim. Ay hadi şarkı söyleyelim ya.
2: Hadi söyleyelim.
1: Aman.
2: Arpa buğday
1: sırada ne var? Dur sen değil benim şarkım olmalı. Ne var şefim sırada?
2: Aa, skandal.
1: Skandal. Arpa buğday mı?
2: Aa,
1: hadi o zaman Bülent Bey alkışlar gelsin.

0: Ya var ya, ağzınıza
1: muhteşemdin.
0: Sağlık. Hocam teşekkür ederim. Çağlar hocam.
1: Vallahi çok
0: vallahi
1: keyifliydi.
0: Muhteşemsiniz ya.
1: Süperdi.
0: Aa, teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Vallahi sağ olasınız.
1: Ben böyle biraz bir üzülme demek istiyorum. Şöyle bir kuple. Ferdi Anıl Yarkın'ın bir şarkısı var ya.
0: Üzülme.
1: Onu bir okuyalım. Evet, onu bir okuyalım.
0: Hem
1: sonra tabii
0: Ferdi
1: ki aşk
0: Anıl
1: Bodrum'da
0: Yarkın
1: yaşanıyor
0: ya.
1: Güzelim diyeceğiz.
0: Selam olsun kardeşime,
1: evet.
0: Sevgili arkadaşıma, dostuma.
1: İnşallah burada da ağırlayacağız kendisini.
0: Gelir.
1: Evet, buradan
0: gelir.
1: Çok sevgiler Ferdi Anıl Yarkın'a. Öpüyoruz onu, kucak dolusu sevgiyle. Buyurun.

0: Ağzınıza
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum.
0: Vallahi hocam sizin de ellerinize
1: Ay
0: sağlık.
1: gel,
0: Vallahi bile.
1: gel. Biliyor musun program bitti.
0: Hadi canım. Gel
1: Vallahi.
0: gel gömüle
1: Ne
0: gel.
1: çabuk oldu değil mi?
0: Ne
1: Çok
0: valla.
1: çabuk geçti,
0: Bitti mi
1: bitti.
0: hakikaten?
1: Vallahi bitti.
0: Ara vermeden.
1: Ara vermeden, non-stop devam ettik.
0: Efendim ben bunu saymıyorum.
1: Evet, saymıyor musun
0: Tamam
1: hakikaten?
0: saymıyorum.
1: Gelecek
0: Savaş duydun
1: misin?
0: mu?
1: Hayır,
0: Saymıyorum abi.
1: izleyicilerimiz duyacak. Geliyor
0: Evet.
1: musun yine?
0: Evet inşallah.
1: En yakın
0: En yakın
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Anlaştık.
0: Tamam.
1: Teşekkür
0: Yeni
1: ediyorum.
0: şarkımla
1: Biz
0: geleceğim
1: seni,
0: inşallah.
1: sen bizi, izleyicilerimiz de bizi istedikten sonra başımızın üstüne yerim var. O zaman finali senin o çok eğlenceli, tüm yaz pelesenk olmuş dillere şarkınla
0: 13
1: veda
0: senedir.
1: edelim mi? Evet.
0: Evet, 13
1: Hiç
0: sene önce okuduk.
1: taptaze
0: Vallahi.
1: hala.
0: Hala bayatlamadı.
1: Evet. Bu arada
0: Hala.
1: ayaklarına
0: Ay
1: sağlık.
0: sağ
1: Çok
0: olasın.
1: teşekkür
0: Benim
1: ediyorum.
0: için
1: Canım
0: onurdu.
1: orkestrama tekrar kocaman teşekkürler ediyorum. Ekibime ve değerli konuklarımıza çok çok teşekkürler ediyorum. Aşk Bodrum'da yaşanıyor
0: Aşk
1: güzelim.
0: Bodrum'da.
1: Buyurun.
0: Aşk Bodrum'da.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Ekran başında bizleri izleyen herkese sevgiler, selamlar. Bugün yeni bir hikayenin ilk günü ve bugün yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Önceden yüksek dağlara doğru başladığımız yolculuğumuza bugün Koliva ile Karadeniz'e doğru devam ediyoruz. Ve bu yolculukta bize çok kıymetli dostlarımız eşlik edecek, sizinle beraber tabii ki de. Bugün ilk konuğumuzu da anons etmek için büyük heyecan duyuyorum. Şimdi onu anons edeceğim. Alkışlarınıza Apolos'lar mı geliyor?

0: sür dağlara dağlara. Apulas hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İlk yayınımızda senin uğur getireceğine çok inandım. Enerjini de biliyorum.
1: Evet, umarım uğur getirir.
0: Müziğimizdeki değerini, kıymetini ve kaliteni de biliyorum. Bugün gerçekten hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ekiple sizlerle birlikte olmak yıllar sonra benim için gerçekten mutluluk. İyi ki varsınız.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğu Karadeniz'den başladı. Biz önce bir yüksek dağlara doğru çıktık. Programın açılışında da söylemişim. Şimdi de Karadeniz'e doğru, yani denizlere doğru açılacağız. Seninle beraber bugün bir yelkenliğe binmişiz gibi düşün. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bize müzik ve ekran başındaki izleyicilerimiz eşlik edecekler. Keyifli bir gün olacak bizim için. Zaten müzik severek yaptığımız bir şey. Tabii az önce de bahsettim. Bizim yolculuğumuz yüksek dağlara doğru başladı. Senin yolculuğun da bir mektupla başlamıştı. Öyle hatırlıyorum. İstersen bu yolculuğun bir başına dönelim. Bir mektup

0: Yazalım beraber.
1: Yazalım ama
0: Birlikte
1: sen
0: yazalım.
1: başlat mektubu.
0: Mektubu ben mi başlatayım?
1: Olur.
0: Ben başlarsam o mektubun sonu gelmez ama.
1: Belki gelir.
0: Tamam, hadi bakalım. Mektubu ben başlatıyorum arkadaşlar. Buyurun.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık. Çok güzel bir ezgi gerçekten. Biz seni mektupla tanıdık. İyi ki de bu mektubu yazmışsın diyelim.
0: İyi ki yazmışlar diyelim.
1: Yazan bestecisi ve
0: Bu bir Anadolu
1: söz
0: Türkçesi
1: yazarı.
0: aslında ama Karadeniz'de de söyleniyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Belki de o yüzden çok sevildi.
1: Yani da çok öncelerden gelen bir türkü o zaman. Anonim bir eser.
0: Tabii.
1: Harika, çok güzel yakalamışsın. Bunun
0: Görüşürüz.
1: yanında üretime de devam ediyorsun ve ben takipteyim. Yeni eserler de icra ediyorsun. Onlardan şöyle hareketli olan güzel bir ezgiyi dinlemek isteriz. Yar beni görsün diye mesela, çok sevdiğim bir
0: Olur.
1: eserdir.
0: Olur.
1: Onu seslendirirsen bizim
0: Süper.
1: için.
0: Hadi çalalım.
1: Hadi bakalım. Buyurun.

0: Ağzına sağlık. Bütün Trabzon'u gezdin yar beni görsün diye.
1: Sadece Araklı ve Sürmene'yi gezdim.
0: Özellikle o bölgede takıldın
1: Evet.
0: ama Tonyalısın bildiğim kadarıyla.
1: Evet, ben Trabzon'un Tonya ilçesindeyim.
0: Tonya ilçesindesin ve kemençe üzerine gerçekten güzel türküler icra ediyorsun. Bir tulumun da şöyle sesini duymak istiyorum. Seni şöyle koltuğumuza istersen misafir edelim, dinlendirelim.

Elinize sağlık arkadaşlar. Evet Apolas, fazla dinlendirmeyeceğim seni. Bugün bizden çok güzel şarkılar bekleniyor ekran başında. O yüzden hiç konuşmadan seni Deli Sevda şarkısıyla beraber dinleyicilerimizin takdirini sunuyorum. Hadi bakalım.

0: İnşallah konserlerde de dinlemek nasip olur.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi şöyle çocukluğumuza bir gidelim istiyorum. Sen de biliyorsun bu türküyü. Ağla yüreğim ağla. Eski türkülerden. Beraber şöyle bir 7-8 kemençeyle bir potpuri şeklinde güzel şarkıları sıralayalım istiyorum. Olur mu?
1: Olur.
0: Evet, hadi bakalım. Ağla yüreğim ağla ile başlayalım.

0: Elinize yüreğinize sağlık. Afala sen de nefesine sağlık. Çok teşekkürler.
1: Şimdi kemençeyi sergiledik. Tulumu sergiledik. Akordeoncumuz şu köşede birazcık dertlendi ben niye. Bugün performansımı sergileyemiyorum diye. Niye Artvin'imi tanıtamıyorum diye değil mi? Bugün Rize'den çaldık. Trabzon'dan çaldık. Şöyle bir de Artvin'e doğru gidelim. Bir Atabar'ı diyelim mi? Gökhan abi. Buyur.

0: Bravo.
1: Evet, buradan Artvin'e kadar selam göndermiş olalım. Atabarı kültürümüzde yer alan miyeng taşlarından birisiydi. Gökhan abi, emeğine sağlık, eline sağlık.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir eser. Bu, bu da mı annenim?
1: Bu Hanife Ayaloğlu isimli Çaykaralı bir teyzemizin.
0: Çok güzel bir türküymüş. Yani yaşantı olduğunu belli eden bir türkü. Yüreğine, nefesine sağlık. Onun da kalemine sağlık. Evet, şimdi bir şöyle Hemşin'e doğru mu gitsek?
1: Gidelim. Ben Hemşin'i çok seviyorum.
0: Tulum şöyle bir şişse, bir yol havası. Sonrasında bir horon ezgileri bağlayalım istersen. Yaylalara bir selam göndermiş olalım. Hadi bakalım, buyurun.

0: Evet, tulumun gerçekten bir yanık sesi var değil mi?
1: Çok güzel, çok seviyoruz.
0: Böyle bizi alıp bir yaylalara doğru götürdü.
1: Denize de götürüyor. Hep yaylalara götürmüyor beni yani.
0: Caner de gerçekten çok güzel tulum icracılarından. Caner'e de şöyle bir alkış istiyorum arkadaşlar.
1: Ben alkışlıyorum.
0: Evet, bugün yeni yolculuğumuzun ilk günüydü ve ilk günümüzde bize bu yolculukta sen eşlik ettin sevgili Apolas. Sana çok teşekkür ediyorum. Bugün şarkılarını kattın, enerjini kattın. Eminim izleyicilerimize bir o kadar keyif almışlardır. Eminim ki şans getireceksin bize bu seride, bu yeni yolculukta. Söylemek istediğin veya dinleyicilerimize ulaştırmak istediğin bir mesajın, bir dileğin varsa onu dinlemek istiyoruz.
1: Evet, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir orkestrayla müzik yapma imkanını bana tanıdığınız için ve buluştuğumuz için çok mutluyum. Dinleyicilerimize de sağlık, mutluluk, huzur dolu nice seneler diliyorum. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sevgilerle.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, bizler de ekranları başında bizi izleyen dinleyicilerimize sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Haftaya tekrardan aynı güzelliklerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus testi

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: gelin onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan seslendireceğiz türkülerimizi.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: Aşk ve ötesi dedik. Aşkın ötesini belki bilemedik ama en güzel aşk şarkılarıyla huzurunuzdayız arkadaşlar. Bir kez daha, bir haftada yeniden merhaba.
1: Aşk ve ötesinin yeni bölümünde yine size çok eşsiz bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Ve çok da güzel bir şarkıyla açılışı yaptığımızı düşünüyoruz. Sevgili Harun Kolçak'ın unutulmaz eserlerinden Korkuyorum.
2: Korkuyorum dedik, evet.
0: Güzel yorumladın. Bu arada şahane. İlk defa yorumluyorsun değil mi?
2: Evet, ilk defa. İzleyicilerimiz inşallah beğendirler.
0: Harun Kolçak için de küçük bir parantez açmak lazım aslında. Ülkemizdeki en önemli bas gitaristlerden biri aynı zamanda. Mesela Onno Tunç bas gitarı, ki Onno da basçıdır, ona emanet ediyor. Tamam artık bundan sonra basçı sensin diye. Bu çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Çok güzel eserleri var, müthiş şarkıları var. Bir de ben tanışıp çalışma şerefine de nail oldum. Dünyada tatlısı bir insandı yani. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi. Toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun inşallah.
1: Bugün yine çok sürprizli bir bölümümüz var. Aslında bir konuğumuz da olacak bugün. Sevgili Ogün Sanlısoy aramızda olacak. Ogün Sanlısoy benim için çok farklı şeyler ifade eder.
0: Çok seversin zaten.
1: Çok seviyorum çok iyi kendisini biliyoruz. Ve çok da mutluyum, çok da heyecanlıyım bugün aramızda olacağı için. Benim gençliğim aslında biraz rock müzik dinleyerek geçmişti ve Ogün Sanlısoy bunların yapı taşlarından biridir. Çok severim kendisini. Beraber bugün burada müzik yapıyor olmak gerçekten benim için ve muhtemelen tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici olacaktır. Fakat öncesinde bir Ölümsüz Usta'dan daha bir şarkı yapalım diyorum.
2: Evet, bir eser daha yapalım. Hazır biraz önce toprağı bol olsun dedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz İlhan Şeşen.
0: Evet, İlhan amca.
2: İlhan amcadan.
0: Ya, o bizim amcamızdı.
2: Evet, evet.
0: İnsanları seven, kalbinde sevgi taşıyan çok nadide bir abimizdi. Gerçekten çok da güzel eserler bıraktı. Onlardan bir tanesi geliyor. Haydi bakalım.

0: Sevgili Ogün, hoş geldin. Sefalar
1: hoş bulduk,
0: getirdin.
1: sağ olun.
0: Harika da bir şarkıyla girdik.
1: Sağ ol.
0: Senin de söz müzik, doğru mu
1: Söz
0: biliyoruz?
1: müzik benim de. Bu aslında Sen Uyurken isimli albümde olan bir şarkıydı. Daha sonra 2020'de bu pandemi döneminde ben bir albüm daha yaptım. Akustik bir albüm. Yaşamaya Devam ismi. Orada da sen geldin, bu şarkıyı harika bir yorumla
0: Estağfurullah.
1: tekrardan canlandırdın. Ne güzel seninle ve bu güzel arkadaşlarla bu şarkıyı tekrardan yorumlamak. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Ya ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir
1: Ah,
0: şeref.
1: eksik olmayın, sağ
0: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan
1: olun. Eksik
0: yaptı.
1: olmasın gerek.
0: Doğruya
1: Sağ
0: doğru.
1: olsun.
0: Seni bir ekstra bir ayrı seviyor.
2: Yani benim o dönemlerim lise, üniversite tamamen Türkçe rock'la geçtiği için o gün abinin de şarkılarını çok dinlemişliğim vardır.
1: Oh, süper. Senin bir şarkın var, onu da yaparız herhalde sonra.
2: İnşallah. İnşallah.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bir şarkı da bizden sana hediye olsun.
1: Ay ne güzel olur.
0: Tabii hani rock'ın çok dışında bir yerdeyiz. Sevgili Murat, bugün arabesk yorumun en önemli temsilcilerinden biri olmaya
1: Estağfurullah.
0: aday
1: Harika.
0: zaten.
1: Sesi de
3: Çok
1: harika.
3: güzel bir
1: Yorumlar.
3: sohbet var dedim, hiç şey yapmayayım. Dahil oldum, şöyle oturayım sessiz sessiz dedim. Abileri
1: Senin
3: dinleyin.
1: sesini şimdi duyacağız. Harika sesini.
3: Teşekkür ederim efendim.
1: Ne
3: Okumaya
1: yapacaksınız
3: çalışacağız.
1: peki şimdi?
0: Ali Tekin Türe ile
3: Evet,
0: Yavuz Durmuş'un
3: Yavuz Durmuş Taner. Yavuz
0: ortak
3: Taner.
0: eseri Güldür Yüzümü Var. Müslüm Baba'dan
1: Oo,
0: bunu
1: süper.
0: biliriz tabii
1: Ben burada
0: hepimiz.
1: oturayım mı yoksa sizi yalnız bırakayım?
0: Yok, bırakma.
1: Burada
0: Sen,
1: durayım, okey,
0: ay
1: tamam.
0: biz seni burada üzmemiz
1: Seni.
0: lazım. Ve seni burada
1: Ha.
0: yıpratacağız çünkü.
1: Aa, yapmayın.
0: Haydi bakalım
1: Kolay
0: arkadaşlar.
1: gelsin.
0: Hazır
1: Buyurun.
0: mıyız?

0: Açım ağzına sağlık.
1: Çok güzel oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ederim. O, senin de arabeskçi yapabiliyor muyum? Yani?
1: Ben Ferdi abiyle girdim bu olayla.
0: Ben zaten Ferdi abiyle girdim. Doğru.
1: Rock versiyon ama girdik abiyle.
0: Abi sen zirveden başlamışsın ama. Doğru. Şimdi sonsuza da olduğu gibi yine senin o pandemide yaptığın albümde
1: evet.
0: Bir şarkı daha vardı. Kaldım İstanbul'da.
1: Ha, gene senin çok güzel yorumladığın.
0: Estağfurullah. Sonra tabii sevgili o gün bize o eseri lütfetti.
1: Aa, eyvallah.
0: Verdi ve biz ekibimiz olarak o eseri seslendirdik. Murat da enfes evet, seslendirdi gerçekten.
1: Çok da güzel yorumlamışsınız. Biraz farklı olmuş ama çok sevdim. Onu mu yapacağız beraber?
0: Ben işte abi sen buradasın. Murat burada. Okay. Biz buradayız.
1: Nasıl bölüşelim? O zaman konuşalım. Olur vallahi keyifle. Şey tonumuz ne? Mi minör mü aldık?
0: Tonumuz işte mi iyidir.
1: Mi iyidir. Hadi. Tamam, mi ses harika.
0: Programımızın adı da mi iyidir olarak.
1: Mi iyidir. Mi iyidir.
3: Peki. O zaman kaldım İstanbul'da.
1: Kaldım İstanbul'da. Vay.
3: Sevgili Ogün abimizin sözünü ve bestesini yaptığı şarkımız.

0: Yok, alakası o iyi zaten.
1: Allah bağışlasın. Ne kadar güzel, ne mutlu size. Baba oğul birlikte müzik yapıyorsunuz. Çok değerli. Zaten farkındasınızdır da.
0: Tabii canım.
1: Çok imrendiğim bir şeydir. Çok güzel,
0: Biz ilk
1: kıymetini
0: çalışmaya
1: bilin.
0: başladığımızda o daha 12 yaşında filandı aşağı
1: Ne
0: yukarı.
1: güzel ya,
0: Tabii.
1: harika.
0: İstersen bir Aşık Mahzuni Şerif'in bir eserini, Murat da güzel söylüyor, evde
1: Ay
0: geçen
1: ne
0: gün bize bir
1: olur.
0: söyleyiverdi. Yapar mısın burada?
2: Tamam, olur. Hay hay.
1: Harikasınız.
2: Merdo diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: Murat böyle şarkı söyledikten sonra ne güzel sohbet ettirmeye değil mi? Böyle
1: Bir dakika elimi ayağa aldı.
0: bakıyoruz. Acayip bir adam ya.
1: Kulaklar alır.
0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: ruhuna
1: Vallahi
0: sağlık kardeş.
1: nefisti. Teşekkür ederim efendim.
0: Çok sevdiğimiz, hepimizin çok sevdiği bir eserim var. Onu sen de yakalamışken burada beraber bir söyleyelim
1: Tamam.
0: istiyoruz.
2: Ya benim için çok da büyük bir ayrıcalık olur yani birlikte söyleyebileceğimiz. Belki çok da sıkılmış olabilirsin bu şarkıdan
1: Olur mu?
2: bilmiyorum.
1: Her seferi unique tek oluyor. O yüzden hiç sıkılmadım. Bir de beraber söyleyeceğiz ilk defa. O yüzden zevkle.
0: Haydi bakalım.

0: Bu ne güzel şarkı ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya bir heyecan yaratıyor vallahi ya. Yani
1: Sağ ol,
0: gençlerde de
1: sağ ol.
0: görüyorum. Ya ben 50 yaşındayım, ben de heyecanlanıyorum.
1: Teşekkür ederim,
2: Ya
1: ne mutlu.
2: bu şarkı gerçekten benim için ve benim neslimin için muhtemelen hiç eskimeyecek olan bir şarkı.
1: Mehmet.
2: Bunu çok söylerdim abi lisede arkadaşlarımla, üniversitede
1: Ciddi mi
2: arkadaşlarımla.
1: söylüyorsun?
2: Şu an seninle birlikte bunu söylemiş olmak gerçekten benim için çok
1: Ay
2: onur
1: ben de çok
2: verici.
1: mutlu oldum vallahi.
2: Müziği sevmem konusunda beni yönlendiren insanlardan birisin. Çünkü senin şarkılarında büyüdüm. Çok da severek dinlediğim çok fazla şarkın var. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Burada olduğun için gerçekten çok da mutluyum ayrıca kendi
1: Vallahi
2: adıma.
1: ben teşekkür ederim. Beni en mutlu ettin. Gözlerim doldu inan. Samimi içten söylemlerini paylaştın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel söylüyorsun. Ne kadar güzel çalıyorsun. Ne kadar güzel bir
2: Teşekkür
1: ekiple
2: ederim.
1: berabersin. Vallahi iyi ki çağırdınız arkadaşlar. Yani çok teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel müzisyenler, şahane insanlarla tanıştım. Tabii bir sahnenin önünde, sahne arkasında da harika insanlarla tanışmış oldum. Hayırlı uğurlu olsun programınız inşallah. Çok çok bölüm daha yaparsınız.
2: Teşekkür
1: Biz de
2: ederim.
1: keyifle evimizde zevkle seyrederiz. Eksik olmayın. Sağ
2: Çok
1: olunuz.
2: çok sağ olun abi. Çok
1: Süperdi her şey. Sağ
2: teşekkürler.
1: olun.
0: Evet sevgili dostlar, bizim çok sevdiğimiz bir dostumuzu bu hafta ağırlamış olduk. O gerçekten abartmıyorum, bizim için çok özel sevgili Ogun Sanlısoy ile
1: Sağ
0: beraber
1: olun.
0: sizlere
1: Teşekkür ederim.
0: veda
1: Ha.
0: ediyoruz. Bir Aşk ve Ötesi programında tekrar görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir. Klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş.

güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla yarın TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olur son kez benimle beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikaye

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uy çalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

Biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak. Ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz, ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet, akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlüm buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep birlikte.
1: O halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

0: görmemiş farzı.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
0: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı, okumak istiyorum.
0: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Haydi. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz, kayda alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi, olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının.
0: Neymiş?
1: Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet, tüm vatanı görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzeldir.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, kaşıklar önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim ne yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirine... Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kahoturdular değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te. Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı. Ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın. Ne olursun kesmedin ve beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

Evet, stüdyoda kıyamet kopuyor gerçekten. 8 kişi falan var. Normalde 80 bin kişiye alışırız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresli çünkü başka bir çekime yetişmesi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans taşıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? 7 yıl. Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizle. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini sonra üstüne şöhret ekleyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan, hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Şahin. Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
1: Güzel.
0: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyiz ama bu da biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi, kusura bakma. Sokaktayız dede ya da büyük anne gibi oldu. Ha bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle çok bir konser.
1: Dostlarımı, müzisyen kardeşlerimi, evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Can Ercan, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraberiz bugün. Beko hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bu seninle 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce evet. Yine TRT Müzik'te
1: ama
0: şey...
1: Ama yıllardır müzik yapıyoruz.
0: Aynen, farklı sahne vardı ondan yıllar önce, biliyorsun.
1: Evet.
0: O da güzeldi ama şimdi tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle... Demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela sonu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı.
1: Biz bunu yapalı 12 yıl
0: olmuştur. Olmuştur. Çünkü evet. Kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da kararsızlığımda evet, öyle evet, bir şey olduğu için. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı, yani trompetleri, işte trombonları falan yoktu. Canlı mekanlara sokmak.
1: Onlar bizden sonra oldu biraz.
0: Hep senden sonra başladı bu. Veya funk mesela, hani ne bileyim, sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses ile Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi, değil mi? Öyle bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
1: Birkan nasıl ama güzel meç yani.
0: İbrahim senin. Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
1: Yok, aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak değerlendiriyorum.
0: Onu da bu arada söyleyeyim, hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
1: Hiç hep alakam sinirlenir. Yok abi. Hiç.
0: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendine tabir.
1: Ben bu sahnedeki tüm aletleri kendim hard case'inden çıkarıp kendim kurabiliyorum.

0: Yapabilirim. Hepsinin sant çeklerini, yani daha sonra lan çeklerini alırım, sant çeklerini yaparım.
1: İzmir'de başlayan muhabbet.
0: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendimi rockçıyım diyemezdim yani. Hani 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya aitsin diye.
1: Bir de az konuşuyorsun.
0: Şarkıcıyım.
1: Televizyon programlarına falan da az çıktığın için. O yüzden abi, böyle çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik kaynağımı. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkese yapıyoruz hemen. Detaylara takılıyor. İyi olsun. Mesela dedik benim ekipten de birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
0: Aslında İzmir'de yani İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda oralarda böyle şarkı söylemeye başladım. Oralarda
1: ama
0: çok
1: şey anlatıyordun bana geldiğinde.
0: Kitlem oldu yani.
1: Aynı gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir İzmir
0: performansı. O dönem çok yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Yan mekanla transfer etmek istemesi
0: evet,
1: falan.
0: Evet, evet, evet. İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
1: O
0: ama orada çok zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
1: O zamanki sahnende küçük bütçeler hani her şey küçük ama yine böyle provaya falan takıntılı mıydın? Hani iyi değişik çalalım falan.
0: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da 23.
1: Başla. Çağrı Telkuran kardeşime selamlar buradan.
0: 23. yılı oldu. 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benimle.
1: O da hep küçük Berk ya. Nasıl güzel çalıyor.
0: Denizcan yine aynı şekilde. Özcan yani hepsi uzun yıllardır benimle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız. Ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda. Sürekli idman yapmak zorunda. Bence kesinlikle müzisyenin aynen de provası yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru
1: üşenirler.
0: Kelime üşenirler. Üşenirler.
1: Zaten çalıyoruz abi diye.
0: Ama bence işin dinamiği ve püf noktası orası.
1: Şey
0: yani şey gibi mesela şöyle düşün. Çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor ya da çaldığın şeyin kalitesi,
1: tabii
0: temiz
1: kesin,
0: ses
1: aynen
0: basmalar ona.
1: Bu da bir
0: bu da onun gibi yes abi. Prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor. Ya yani ortak müziğe yansıyor.
1: Bir de güncelleme var
0: hem de kendine.
1: Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarında.
0: %100 abi.
1: O da var.
0: %100.
1: O yüzden hep insanlar güncel kalıyor.
0: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası kendi adıma söylüyorum. Çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkesi dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
1: Alakası tarzlar evet sende var o.
0: Ben de var abi.
1: A'dan Z'ye alakası.
0: Yani yıllarca yani Dream Theater dinledik, Whitesnake dinledik.
1: Evet
0: atıyorum.
1: Alan Parsons Project.
0: Ya her şey var abi hayatımda. Yani Jamaica'da
1: ama senin
0: var,
1: ruhun da mutlaka
0: Michael Jackson'da var.
1: Çok
0: Müslüm Gürses hayatımdaki
1: Beko.
0: Benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
1: Müslüm baba.
0: Atıyorum
1: Allah rahmet
0: onlar
1: eylesin
0: da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak bence iyi müziği getiriyor zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç ilk albüm kaç yılı?
0: 2010.
1: Taburcu.
0: 2010 yılı.
1: 2010.
0: Ama sen de 2007 falan tanıştın.
1: 2007'de falan 2007 2008 gibi geldiler işte dedi ki Polat Yağcı var ortak dostumuz. Polat dedi ki sen dedi bir kardeşimi getireceğim falan. Ondan sonra tam 19 yıl olmuş abi şaka gibi ya. Yaşlandın ya Beko.
0: Sen yaşlandın.
1: Ben kendime söylemiyorum. Ondan sonra geldi ya dedim böyle özgüvenliydi o zaman da Berkay. Ya işte anlatıyor bana yine böyle kalpten anlatıyor. Şöyle bir şeyler falan yapmamız lazım falan. O zaman ben ona bir şarkı yapmıştım. Gitmeseydin diye. Sonra zaman içinde kendi yolunu bulan bir şarkı oldu. Ama hala dinlediğimde çok severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgilisine ayrılmıştı kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
0: çok
1: şarkı.
0: Çok iyi şarkı.
1: Gitmeseydin şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
0: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin. Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
1: İyi ki söylemişim. Sen,
0: bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sırada kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Hani öyle çok büyük bir Berkay'ı hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
1: Hayır. Aslında.

0: Şöyle, bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
1: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkıyı?
0: O dönem,
1: Biraz sesimi
0: o
1: içeri açabilir misin?
0: dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Ele İnat.
1: Ele inat.
0: Aslında
1: Ne,
0: o
1: neydi? Nezih Üçler miydi?
0: Nezih Üçler'in yazdığı bir
1: Kardeşim selamlar
0: şarkıydı.
1: buradan.
0: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü. O albümde
1: Çok var o albümde
0: çok hit
1: ya.
0: var.
1: Taburcu.
0: Taburcu var. Dejavu var.
1: Dejavu.
0: Ömrümün Geri Kalanı var.
1: Ömrümün geri kalanı.
0: Ele İnat var. Lolita var.
1: Gitmesin. Zaten
0: Gitme, yani hepsi
1: kararsızım orada değil, değil mi?
0: orada değil.
1: Bir
0: Kararsın
1: sonrakinde.
0: sonrakinde.
1: Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
0: Arabesk,
1: Bir
0: evet.
1: ara işte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
0: Evet.
1: Sen ama
0: İlk
1: bana
0: ben
1: hatta bunu da arabada söylemiştin. Böyle
0: 9
1: proje
0: yıl önce, 9 yıl
1: yıkılacak
0: önce.
1: şimdi ortalık
0: Hatırladın
1: falan.
0: mı?
1: Evet.
0: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabesk ki biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
1: Sound'u da değiştirmiş.
0: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğim ama yine söylüyorum. Kendimi asla hani popçu, rockçu, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
1: Evdeyiz
0: Kendim
1: lafı
0: söylemeye
1: nereden
0: çalışıyorum.
1: çıktı? Hani evde, gerçekten
0: Aslında pandemideydik.
1: evin alt katında yapıyordun ilk katları.
0: Biliyorsun
1: O yüzden
0: yani
1: evdeyiz.
0: yıllarca evin alt katında full müzik yaptım.
1: Dede
0: Yıllarca.
1: lafı da bu müsyenlerin, iyi müsyenler söylediği laftır. O da senden çıkma
0: O
1: yayında.
0: bana birçok
1: Belki
0: arkadaşım
1: İzmir'den
0: dediği bir
1: eski,
0: şeydi.
1: evet.
0: Ben de o cümleyi çok kullanıyorum.
1: Dedeciğim.
0: Dede dede dede. Ondan sonra o üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede.
1: Böyle
0: Sonra pandemi
1: projen,
0: dönemi oldu bu iş aslına
1: aynen.
0: bakarsan.
1: Pandemi zamanı, doğru. Asıl patlaması.
0: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu konserlerime ama imkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
1: Siz bana
0: yapanlardan
1: geleceğinizde ben size geleyim dedin.
0: aynen öyle söyledim. Bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu yani interneti olan
1: Aynen.
0: herkes beni dinleyebilecekti.
1: Hep her şarkı attığınız hafta trende giriyor. En
0: İyi
1: çok
0: gidiyor
1: dinlenenlere
0: ama
1: gidiyor.
0: şöyle
1: En son
0: gerçekten
1: simgeyle yaptınız galiba.
0: evet ama böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yani gerçekten insanların evde açıp müzik dinleme ihtiyacı var.
1: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama bütün orkestrası full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
0: Yani
1: Bu
0: onu
1: yine bir masraf ve buna yine
0: aslında
1: üzülmedin.
0: buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada gerçekten o şarkıları yaparken saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri orada gerçekten ciddi bir iş var yani orada gerçekten bir emek var çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok
1: Ya
0: hayatta.
1: Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya, herkesin bir fobisi vardır. Berkay'ın playback fobisi var. Bana diyor ki,
0: Yapamam abi
1: Berkay
0: hayatta.
1: yapamıyorum ne olur.
0: Yani
1: ben de
0: bana
1: istemeyi hatırlıyorsun.
0: ne verirsen
1: Yurt
0: ver
1: dışında o yüzden mesela oraya da
0: hiç.
1: canlı orkestrası da gidiyor. Bir
0: Yani
1: Amsterdam
0: playback
1: konser.
0: parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
1: Evet
0: 20
1: abi
0: kişi
1: ben
0: geleyim.
1: buna şahidim
0: Ama
1: ya.
0: ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya
1: O
0: onlara.
1: da
0: Uçmak,
1: ulaşım
0: ulaşım.
1: konaklama var. Yani
0: Evet,
1: o
0: onun
1: yüzden
0: için
1: bir tane
0: gidemiyordum yani.
1: Amsterdam'daki konserine gelmiştim.
0: Evet, hoca o canlıydı işte koskoca.
1: Canlıydı. Yine normal Berkay konseri gibiydi.
0: 24 kişi.
1: Aynen.
0: Bütün ekip yani zor
1: Zaten
0: iş abi.
1: organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
0: Bitti battı
1: bulamam.
0: çocuk.
1: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu iş. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar, o sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
0: 15 yıldır
1: sen
0: belki de
1: az
0: daha hiç
1: bütçelerle
0: playback
1: dünya
0: yapmadım.
1: starlarının
0: Hiç.
1: yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani.
0: Yani
1: Onların
0: kendi imkanlarımızla elimizden
1: aynen.
0: ne geldiğini bizim kendi coğrafyamızın şartlarında
1: Ya sen bir
0: yapılabilecek en iyi şeyi
1: düğüne
0: yapmaya
1: çıktın da aynı
0: çalışıyorum.
1: keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinde aynı keyif
0: İşte
1: alıyorsun.
0: diyorum ya abi hikaye bu zaten. Yani ben
1: Evet.
0: çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte

0: Müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan sen hiç mi şişmedin dediğinde biz geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor
1: Ne
0: yani.
1: yapıyor? Konu, evet, final oraya bağlıyor.
0: Yani bu böyle olacak yani
1: Aynen öyle
0: hayatım
1: kardeşim.
0: böyle geldi böyle gidiyor yani çok da memnunum yani bundan.
1: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o Evdeyiz'i yarattığı dönemde ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde o albümde de Berkay var ve kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani bir zaten inanılmaz bir aile babası onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'le yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan'la sahnede çok sevmek yasaklanmalı.

0: Berkay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabeskte var bu.
2: Arabeskte koymuş.
1: Neler koydun oraya? Beni benden alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim arabesk ilk albümünü, nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı
2: çok
1: Ersay'ın şarkısı? Yani. Ebru Gündeş falan.
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söyledi, Ebru Yaşar'ın söyledi.
1: Ebru Yaşar, kararsızım. İşte. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim Tatlıses'ten var.
2: Var, Müslüm Gürses.
1: Ama senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım önde tutuyorsun sen.
2: Benim için.
1: Ruh olarak değil mi?
2: Benim için, yani kendi adıma, benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum, Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz, yani aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
1: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O benim müthiş müzisyen tabii.
2: Benim için hiç şey yok. Yani onun
1: star müzisyeni
2: seviyesi
1: diyebiliriz
2: başka
1: belki,
2: benim için. Benim için starlık o mesela. Yani. Ben ona hayranım yani. Çok büyük hayranım.
1: Zaten çok küçükken ellerim bomboş kasetini almıştım ben de. Yani.
2: Onunla şarkı çekmiş. Söyleme fırsatım olduğunda evdeyiz dedi.
1: Ellerim bomboş.
2: Bak ya, gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak, yemin
1: kimse de
2: ediyorum.
1: Heyecanlanmadın, onda heyecanlandın.
2: Ben ya oğlum, içeri girdiğinde Allah Allah, yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
1: Fuat Güner.
2: Fuat Güner'le
1: buradan
2: tanıştığımda.
1: Selamlar, saygılar, sevgiler.
2: Onunla aşırı heyecanlanmıştım.
1: Ben de lise 1'deyken MFÖ çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
2: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
1: Fuat abi, rahmetli Özkan Uğur. Masar abi kavga ederlerdi. Ben korkardım, küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak inanamıyordum. Herkes birbirine mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
2: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi işte Müslüm Gürses büyük yorum. Hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
1: Evet.
2: Ama Fatih Erkoç,
1: dedenin dedesi diyorsun. Değil
2: çok,
1: mi?
2: Çok hoca ya.
1: Ellerim bomboş.
2: Hoca yani.
1: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında bir onda bile bir kalite var.
2: Vallahi benim için ürettiğin hiçbir önemi yok.
1: Avuç içi kadar mutluluk yeter.
2: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla, yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz, yani baş başa, yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim evet. için çok özel, çok önemli.
1: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim sünnet törenimde TRT Caz Orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl Denizci.
2: Ama senin babanın da...
1: Babamdan tabii yani, kaynaklı.
2: Onun böyle bir hiç düşünmedim. Evet. O da çok önemli, çok...
1: Çok değerli
2: özel
1: tabii.
2: Bir
1: Yaz Baltacıgil, Erol Erdinç. Ya inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucia bizim eve geldi, Pavarotti geldi. Şarkılar söylediler falan. Yani çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani, gerçekten. Yani bir şekilde buradan büyük üstadları, dedeleri, hepsine hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun.
2: Hepsine.
1: Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albümü yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
2: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani. Evet. Yani korkunç doğru bir cümle.
1: O yüzden ben hani... Yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstadlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler, hayatta olanlara, hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez daha. Şimdi hayatını kaybetmiş üstadlarımızı anarken tabii Volkan Konağı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim. Volkan Konağı da sen
2: benim hayatımdaki benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama benim için Volkan Konak ve Hakan Altun ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim, böyle çok böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha duyguları böyle şekilde, ketum olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel, en önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Benim çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda, tabii çok hiç paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı birisi Volkan abi.
1: O zaman Volkan Konak'a bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede. Ailetme beni.

0: Bravo.
1: Karadeniz'e bir selam. Volkan abime bir selam çaktık yukarıya doğru gökyüzüne.
2: Benim Aslan abim rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onu çok seviyorum. Nurlar içinde yatsın.
1: Amin kardeşim. Evet Beko, şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Hayallerinin yüzde kaçındasın? 80 olmuş mudur? Daha böyle müzikal hayallerin bitti mi? Düşündün mü hiç
2: böyle bir şey? Yani kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun. Sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim. Başka bir şey kalmadı. Yok, hiç. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
1: Şarkı söylemeye devam etmek aşkla.
2: Ben sadece ne diyorum en baştan beri.
1: En iyi sahne Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
2: Benim için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak. İyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak. Olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan

0: keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle
1: Evet,
0: düşünüyorum yani.
1: doğru.
0: Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten o işi demek demeyeyim de yani o işi ne demekse
1: O olguyu.
0: o babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya oğlum zor değil mi? İşte sabah 5'te konserden geliyorsun. Uçaklar, yolculuklar. Yattın, uyudun, 8'de
1: Allah o
0: kalkıyorsun.
1: gücü veriyor, değil mi?
0: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır, 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
1: Aynen.
0: Ve
1: Evet.
0: hiç
1: Ben de şahidim hakikaten hep böyle ya. Hiç
0: ve
1: değil
0: o
1: mi? Bir
0: yani
1: kere de şikayetini
0: hayallerim
1: görmedim.
0: yani iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bin şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkes nasip etsin, iyi bir yuva. Hayırlı vatana,
1: Amin.
0: millete,
1: Doğru.
0: anaya, babaya,
1: Çok
0: büyüklerine
1: doğru.
0: hayırlı evlatlar. Onlar da var. Müzikteki başarım da var. İyi kendime ait bir kitlem var. Hayallerim
1: Keyif alıyorsun.
0: tamam,
1: Çok
0: mutluyum ya.
1: güzel. Aynen
0: Daha
1: öyle.
0: büyük beklentilerim içine girmek
1: Gerek
0: istemiyorum.
1: daha da
0: Ama
1: büyük bir.
0: Rabbim nasip ederse onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu. Yeni yeteneklere, böyle bir prodüksiyon şirketi
0: Ben
1: üzerinden.
0: yaptım, öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
1: Çok zor
0: şu
1: oluyor.
0: an aşırı dijitalde bir hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı tüketim
1: Kaos
0: var.
1: var ya, evet.
0: Ve sürekli bir şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor. Arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu çalmak, üstüne prova
1: Bir
0: yapmak,
1: yıl ya.
0: denemek. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama
1: Hep öyle oluyor
0: benim
1: ya.
0: için müzikal kariyerimin en iyi albümü. Ama
1: Zaman sonra ama
0: biz o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
1: 2010
0: 11
1: yılında
0: ay.
1: yaptığım Hande Yener Oluyor albümü, full söz müzik düzenleme.
0: Evet.
1: Geçen sene patlayabiliyor işte Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
0: İşte
1: patlamış.
0: dönemsel abi.
1: Yani
0: Bir
1: şundan
0: dizide bir
1: rahatsızım.
0: şey oluyor.
1: İz bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
0: Yani olabilir.
1: Artık
0: Umarım ben görürüm arkadaşlar.
1: görürsün görürsün. Bence görürsün yani.
0: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı platformların gücünün farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğini de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü. Çok da büyük bir kitleye sahip. Ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, bunu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın ve
0: Sana
1: sen de...
0: attım değil mi? Gördün
1: Evet
0: mü?
1: evet evet. Bunu tabii daha sonra başka bir platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum
0: Yok, hiç
1: açıkçası.
0: öyle bir şey.
1: Ya, Allah'a çok şükür.
0: Ben yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi benden beklediği müziği vermek istiyorum. O kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: Şeref
0: ederim
1: verdin, onur
0: canım kardeşim.
1: verdin. Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan biri hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizi hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle. Çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim yani. O tarz bir şeyim yok yani. Hani düşkünlüğüm yok diyeyim hani. Başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden. Çünkü onun müzik kalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman. Yeni albümde de bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var. Deliler var. İşte ne bileyim. Kabus geceler falan
0: çok
1: var.
0: Çok güzel şarkılar var.
1: Var var çok, çok var. Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde. Kars'tan Ardahan'dan tutun Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın. Güney Amerika'da bile izleniyoruz. Yani ve Yemen'de, Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey, gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli pardon? İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka değil bu.
0: Bir dakika, Harry Potter nereli dedi dedim.
1: İrlanda mıydı?
0: Sivas.
1: Neyse, bütün arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüz, enerjimiz olduğu için programı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağına sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Müslüm kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum çok. Hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ İnşallah tadında bir şey çıkar ortaya.
1: Müthiş. Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır ortaya.
1: Senin de çok sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
0: Seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşçakalın.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım seni her yerde.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, ekranlarınızın başına Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz.
1: Şarkılarında hem onun hüznünü hem de o muzip heyecanını, eğlenceli taraflarını bize harikulade anlatan harika bir bestekar ve çok seçkin de bir repertuarla, belki de repertuarların hiç vazgeçilmezi olan, her repertuarda mutlaka bir Yusuf Nalkesen şarkısına yer verilen o güzel eserlerle bugün müzik yolculuğumuz başlayacak. Şimdi şarkı söylemenin o kronik acıları azalttığıyla ilgili bir araştırma da yapılmışken, o güzel seslerinizle ilgili harika bir parça bekliyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyeceksiniz. Ekran başında dostlarımız da güzel sesleriyle bizlere eşlik ederlerse de bu yolculuğun harika bir parçası olacaklar. Şimdi hazırsanız, çaylar kahveler de hazırsa, müzik yolcuları arkasına yaslandıysa, buyurun dostlar, yolculuğumuz başlasın.

Her hafta söylediğim gibi bu birbirinden kıymetli arkadaşlarım, güzel müzisyen dostlarımla birlikte gerçekten senin de o şahane tınılarınla eminim ekran başı yine bizimle birlikte keyifle söylemiştir. Ben de oturduğum yerde hep eşlik ediyorum. Çünkü müziğin o aşkına kapılmamak elde değil kıymetli dostlar. Ve dediğimiz gibi bu akşam Yusuf Nalkesen eserlerini sizlere seslendiriyoruz. Yusuf Nalkesen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir iki tane eseri sadece sözleri ona ait değil. Ama hem güftekarlığıyla hem bestekarlığıyla gerçekten Türk müziğine 600'e yakın neoklasik eser kazandırmış bir besteci. Sanmıyorum yoktur galiba o ağacın altını bilmeyen, veda bu sesi söylemeyen, çatılmış kaşlarınla demeyen. Saymakla gerçekten bitmez. Biz de bu akşam repertuar yaparken inanın çok zorlandık. Onu mu söylesek, bunu mu söylesek, kıyamadık hiçbir esere. Ama şuna inandık ki eminim sizler yine bizlerle birlikte ekranlarınızın başında okuyacaksınız bu güzel eserleri. Ve yine güftesi bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar bir eser var. Ben de çok seviyorum bu güzel eseri. Diyeceğiz ki saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.